Latife Yıldız'dan Ankara'dan gelen bir mesaj. Davutlar'dan sevgili Ali, yine Samsun'dan Salih. Şu anda seni dinliyorum. Cuma gecemiz mübarek olsun demiş. Tüm operatör arkadaşlara gelsin sıradaki şarkı diyor. Evet, bu gecede geliyoruz bir beraberliğimizin daha sonuna. Yine mesaide olan kralcılarımıza, yollarda gurbette olan kralcılarımıza selamlarımızı iletelim. Gece mesaisinde olan kralcılarımıza kolaylıklar diliyoruz. Güzel bir cuma günü olsun hepimiz için. Hayırlı cumalar diliyoruz tüm kralcılarımıza. Hakkımızda hayırlı olan, iyi niyetle yapmış olduğumuz bütün dualarımızın kabul olduğu bir cuma günü olsun hepimiz için. Nasip olursa yarın gece yine en güzel şarkılarla tekrar beraber olacağız.

0: benim yarım sevdam.
1: İlaç gibi radyo.

sabah aynı kaygılarla uyanıyorum. Yatağım bir yanı boş. Başım çatlıyor. Göğsümde bir ağrı var. İlaçlarım da bitmiş. Birazdan paniğim başlar. Lavanta yaptım. Kedime sarıldım. Biraz yatıştım.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. TEM Otoyolu Edirne Batı Kavşağı Gümüşova arasında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle şerit daraltması uygulanıyor. Trafik diğer şeritlerden sağlanıyor. Çalışmalar akşam saat 21 ile sabah saat 6 arasında devam ediyor. İzmir Çevre Otoyolu Karşıyaka Yamanlar Viyadüğü Menemen istikameti 3 ila 4. kilometrelerde sol ve orta şerit trafiğe kapalı. Trafik akışı sağ ve emniyet şeritten sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Kezban'ın günlüğü.
4: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.
5: Günaydın. Günaydın. Herkese yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin kralına, Kezban'ın günlüğüne, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından hoş geldiniz sevgili kralcılar. Hepimiz için hayırlı, huzurlu, sağlıklı, mutlu, bolluk, bereket dolu güzel bir gün olsun. Saat 11'e kadar 4 saat boyunca en kral şarkılarla beraberiz. Hoş geldiniz.

0: işin biter ki. Terk et beni, sen de terk et, ne olursun terk et.
1: İlaç gibi radyo. Kral.
2: Kezban'ın günlüğü.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Hesabı alabilir miyim?
3: Buyurun.
2: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
5: Vakıfbank daima seninle.
0: İlaç gibi radyo.
6: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde

0: vakıfbank.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.

0: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de.
1: Chery. Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını sizde keşfedin. Aytemiz Vay.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder. Sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Yeni MaxSticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten MaxSticker karta hemen başvur, maksimum kartını tanımla. Kartını dilediğin yere yapıştır, kolayca öde. Ayrıntılı bilgi iş cep ve maksimum.com.tr'de.
6: Maksimum. Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
7: Migros Yemek.
6: Migros uygulamasında.
8: İlaç gibi radyo.
9: Reklam.
10: Kezban'ın günlüğü.
11: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.
12: Şahane bir babalar resitaliyle cumamıza günaydın dedik sevgili kralcılar. Hayırlı, huzurlu, sağlıklı, mutlu, bolluk, bereket dolu bir cuma günü olsun. Güzel haberler alalım inşallah. Gün boyunca birbirimize güzel haberler verelim.

0: sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.
1: Kezban'ın günlüğü. Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.
2: Yine bizimle başlayan kralcılarımıza bir kere daha günaydın diyelim. Yürekler dolusu sevgiyle merhaba, güzel bir gün olsun. Moğaz Ersoy'un 2026 imzalı şarkısını bütün sevenlerine armağan ediyorum.

güne güneşten önce başlayan tarlada, bağda, bahçede çalışarak bize kulak veren sevgili toprak emekçilerine gelsin bütün şarkılarımız. Hepsine kolaylıklar diliyorum. Selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyorum.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Lütfen dikkat.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank daima seninle. Ama dememek için ama sigorta.
5: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
6: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.

Yanınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart Kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detay

0: yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum Cep'te, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.

0: İlaç gibi radyo.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Kezban'ın günlüğü.
4: Kral. Gönüllerin kralı. Kral efendim.

4 saatlik uzun maraton yayınımızda eskilerden, yenilerden, Türk halk müziğinden, Türk pop müziğinden, çok sevdiğimiz arabesk şarkılardan, yani geniş müzik arşivimizin binlerce şarkısı arasından en sevdiklerimizi seçeceğiz. En kral şarkılarla saat 11'e kadar beraberiz.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 21 Ağustos günlerden Cuma. Öne çıkan başlıklarla Kral FM'de sizlerleyiz. Güne Çankırı'dan gelen deprem haberiyle uyandık. Ilgaz ilçesinde sabah saat 5.06'da 4,2 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi. Merkez üssü de Ilgaz ilçesi olarak duyuruldu. Yerin 12 kilometre derinliğinde oluşan deprem çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Balıkesir Kadın Kolları Başkanlığı'nın düzenlediği kadın buluşmasına telefon bağlantısıyla katıldı. Bir sonraki yerel seçimler için mesaj verdi.
2: Balıkesir'den ben tabii geleceğe yönelik yeni sinyaller bekliyorum.
3: İnşallah.
2: Gerek kadın kollarıyla, gerek gençlik kollarıyla, gerekse ana kademeyle inşallah Balıkesir yeniden bir dönüşümü sağlayacağına ben inanıyorum.
1: Erdoğan Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı programını da açıkladı. Program çerçevesinde 3000 genç araştırmacı bilim ve teknoloji ekosistemine kazandırılacak, 550 doktora öğrencisi merkezi sınavla seçilerek 20

0: Araştırma Üniversitesi'nde yetiştirilecek. Suriye'deki hava üssüne yönelik saldırının ardından İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yaptığı açıklamalara Ankara'dan tepki var. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Netanyahu'nun Türkiye'nin kendilerine yönelik güvenlik tehdidi oluşturduğu iddiası için siyasi hezeyan dedi. Kendi politik geleceği için bölgeyi ateşe atmaktan çekinmeyen Netanyahu'nun oyununa gelmeyiz açıklaması yapıldı. Saldırıda bölgede Türk askeri olmadığı açıklamasını paylaşan Milli Savunma Bakanlığı da İsrail'in saldırısını kabul edilemez olarak nitelendirdi. Türkiye'nin Suriye'ye askeri kapasite inşasında desteğinin süreceği vurgulandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten petrol fiyatlarındaki dalgalanmaya ilişkin açıklama geldi. Şimşek, küresel enerji piyasalarında olağanüstü bir dönemden geçildiğini belirtti. Mazot fiyatları üzerindeki baskı sürüyor ifadesini kullandı. Bakan Şimşek, mazot Brent petrol marjının uzun dönem ortalamasının yaklaşık 5 katına çıktığını ve varil başına 100 dolar seviyelerinde seyrettiğini kaydetti. Yargıdan manşetlere bakalım. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne ilişkin 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı davada 68. duruşmada tutuksuz sanık iş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın savunması alındı. Aktaş savunmasında benim karşıma çıkan yapı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulmuş bir yapıdır. Sistemin temel amaçlarından en önemlisi Ekrem İmamoğlu'nun siyasi hayatının finanse edilmesidir dedi. Yaklaşık 15 saat süren duruşma savunmaların alınmasına devam edilmek üzere 25 Ağustos Salı gününe ertelendi. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un 2016'daki ölümüne ilişkin kapanan dosyanın yeniden açılmasıyla her gün yeni bir ayrıntı ortaya çıkıyor. Denizolgun'un ölümünden önce yaklaşık 36 saat boyunca kendisine ulaşılamamış olması o 36 saatte neler oldu sorusunu gündeme getirdi. Denizolgun'un ölümüne ilişkin yapılan fethi kabir işlemi de tamamlandı. Mezardan çıkarılan örnekler yeniden kabrine konuldu. İzmir'de Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın park halindeki makam aracına silahlı saldırı düzenlendi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltında. Bursa'da bir eğlence mekanında iş yeri çalışanını yaralayan saldırgan kendisini uyaran polise de taksinin içinde ateş açtı. Polisin karşılık vermesi sonucu hayatını kaybetti. Savcılık polisin ateş etmesini meşru müdafaa kapsamında değerlendirdi. Kocaeli Darıca sahilinde dün bir saat içinde 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ölen kişilerin kardeş olduğu ortaya çıktı. Kayıp olduğu belirlenen diğer kardeş ise arama çalışmaları sonucunda sağ olarak bulundu. Sınır ötesine uzanalım. Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessent yeni yaptırımların İran'a askeri saldırıların büyümeyeceği anlamına geldiğini söyledi. Yaptırımlar İran'la ticaret yapan tüm ülkeleri ilgilendiriyor diyen Hazine Bakanı, İran'la ticaret yapan ülkeleri de tehdit etti. Ya bizden yana ya da bizim karşımızdadır ifadelerini kullandı. Tüm dünyanın Çin de dahil Hürmüz Boğazı'nın açılmasını istediğini kaydetti. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çevresine füze saldırıları düzenledi. Saldırılarda en az 16 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla da yaralı var. NATO ve Avrupa Birliği üyesi Romanya'ya da bir Rus drone'u düştü. Ve Türkiye'nin denizlerdeki gücü ve savunma teknolojileri bu kez Kocaeli Gölcük'te düzenlenen Teknofest Mavi Vatan'da vitrine çıktı. Milli gemilerden denizaltılara, insansız sistemlerden gençlerin geliştirdiği projelere pek çok teknoloji ziyaretçilerle buluştu. Mavi Vatan Teknofest ilk gününde oldukça yoğun ilgi gördü. Teknofest Mavi Vatan 23 Ağustos'a kadar Gölcük Tersanesi'nde ziyarete açık olacak.
1: Ekonomi.
0: Borsa İstanbul'da BIST yüz endeksi güne %0,43 değer azalışıyla 14.396 puan seviyesinde başlayacak. Serbest piyasada dolar 48.05, euro 56.22, gram altın 7.004 liradan işlem görüyor. Bitcoin 74.000 dolar bandında.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor.
0: Beşiktaş Avrupa Ligi kapısını 3 golle araladı. Siyah beyazlar playoffların ilk maçında Kaunas Žalgiris'i 3-0 yendi. Rövanş maçı 27 Ağustos Perşembe günü Litvanya'da oynanacak. Tur atlayan takım Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanacak. Trabzonspor ise Avrupa Ligi playoffları ilk maçında evinde mağlup oldu. Ferencvaros'a 1-0 yenilen Bordo Mavililer tur kapısını 27 Ağustos'ta Macaristan'da açmaya çalışacak. Galatasaray mutlu sona ulaştı. Sarı Kırmızılılar Batrakov'la 5 yıllık sözleşme imzaladı. 2023 sezonundan bu yana Lokomotiv Moskova'da oynayan Batrakov 84 maçta 34 gol kaydetti. 21 yaşındaki futbolcu Rusya milli takımında da forma giyiyor.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Hava durumu.
0: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklıklar ülke genelinde 2 ila 4 derece yükselecek. Bugün İstanbul az bulutlu 30, Ankara az bulutlu 33, İzmir açık 35, Bursa az bulutlu 34, Antalya sıcak 39 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
1: Otopratik.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
5: Yol durumu.
6: TEM Otoyolu Edirne Batı Kavşağı Gümüşova arasında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle şerit daraltması uygulanıyor. Trafik diğer şeritlerden sağlanıyor. Çalışmalar akşam saat 21 ile sabah saat 6 arasında devam ediyor. İzmir Çevre Otoyolu Karşıyaka Yamanlar Viyadüğü Menemen istikameti 3 ila 4. kilometrelerde sol ve orta şerit trafiğe kapalı. Trafik akışı sağ ve emniyet şeritten sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Sabahlar. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü başlıyor.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS sizin için seçti. Kezban'ın günlüğü.
3: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Poyrazlar tamamen sıcaklık 35 derecelere kadar yükselecek. Nem oranında da artış var. Ankara, Bursa, İzmir'se daha sıcak olacak. Ege'de orta hızlı olan karayel bugünlerde fazla serinlik vermiyor. Hava çok daha bunaltıcı seyredecek. Antalya'da ise hissedilen sıcaklık 40 derece seviyelerinde. Özellikle öğle saatlerinde güneşin altında kalınmamalı. Sıcak çarpmasına dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.

0: sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde. Ama dememek için Emma
1: Sigorta. Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceku Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
2: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
3: Sepeti. Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay. Pilot Garaj Shop'a
4: ekspertiz. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur hissi.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve arabası

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
7: Turkcell'le bağlan hayata.
8: İlaç gibi radyo.
9: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrı başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak Savaş. Koçak.
8: İlaç gibi radyo.
10: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
11: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatil yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
12: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral. Kezban'ın

Şarkılara, müzik resitlerine kısa bir mola vereceğiz sevgili kralcılar. Bakalım gazetelerin manşetlerinde neler var. Basın turumuza kulak vereceğiz bu şarkının hemen ardından.

0: Aralıksız Duru. Haftanın son resmi iş gününden 21 Ağustos Cuma sabahından günaydın. Çağlar Demirdöker ben. Gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. Turumuzun ilk durağı bugün Hürriyet gazetesinde iki manşet var dikkat çeken. Birincisinde öğrencinin ev ve yurt tarifesi anlatılmış. Milyonlarca üniversiteli barınma telaşına girdi ve önlerinde devlet ve özel yurtlarla kiralık ev seçenekleri bulunuyor. Özel yurtların aylık fiyatları 8 bin lira ile 80 bin lira arasında değişiyor. Devlet yurtlarının fiyatları ise henüz açıklanmadı. Kiralarsa 15.500 liradan başlayıp 56.000 liraya kadar çıkıyor denilmiş. Haberin ayrıntılarına 5. sayfada yer verilmiş. Hemen alt satırdaysa Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan bir müjde var. Hastanelerde kreş ve anaokulu hizmetlerinin yaygınlaştırılacağını açıkladı. Sağlık çalışanlarının %60'tan fazlasının kadın olduğunu hatırlatan Memişoğlu, büyük hastanelerimiz başta olmak üzere hepsinde bir yapılanmaya girip 24 saat hizmet sunacak, çocukların bırakabileceği ve güvenli olacak kreşleri kuracağız. İnşallah bu sene için 7'sine başlıyoruz dedi. Milliyet gazetesinde ise Kılıçdaroğlu'ndan özel hamlesi başlığı dikkat çekiyor. CHP yeni partiye karşı cepheyi genişletmek için yeni hamleleri devreye sokmaya hazırlanıyor. Genel Başkan Kılıçdaroğlu, CHP'den ayrılmayan ancak halen bir görevde de bulunmayan partinin önemli isimleriyle bir araya gelecek. Cumhuriyet Halk Partisi 9 Eylül'de de partinin kuruluş yıl dönümüyle birlikte yeni bir kampanya başlatacak. Sabah gazetesi ise spordan iki manşetle karşılıyor bizi. Kartal'ın bileği bükülmüyor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Zalgiris'i 3 golle geçti. Bu sezon çıktığı 6 karşılaşmada da gol yemeden kazanan siyah beyazlı ekip lig aşamasını büyük ölçüde garantiledi. Hemen alt satırdaysa fırtına turu rövanşa bıraktı yazıyor. Salahlı Trabzonspor Frank Varas'ı ablukaya almasına rağmen 1-0 mağlup oldu. Temsilcimizin Avrupa Ligi'ndeki tur umudu Macaristan'a kaldı denilmiş. Gazetelerdeki son durağımız Sözcü ise fena açılmışız manşetiyle karşılıyor bizi. Türk milletinin bilmediği detayları İmralı heyetinden öğrendik. Cezaevindeki 4000 PKK'lı tahliye edilecek. Mahkemelerdeki 75 bin dosya rafa kaldırılacak. APO, Silahsızlanma ve Siyasallaşma Kurulu'nun üyesi olacak. İmralı da yeni ofisine taşınacak denilmiş. Alt satırda haberin ayrıntılarına yer verilmiş. Basın turunda haber sitelerine uzanıyoruz. İlk durağımız NTV Haber portalında ev alacak ve satacaklar dikkat yazıyor. Zorunlu deprem sigortasında ev alacak ve satacakları ilgilendiren yeni düzenlemeler yapıldı. Taşınmazın devir işlemlerinde sahibine ait olan DASK poliçesinin yeni mülk sahibine devredilmesi uygulaması sona erdi. Yeni düzenleme ile birlikte sigortalı olan taşınmazın satışla el değiştirmesi halinde tapudaki tescil tarihi itibarıyla DASK sözleşmesi de sona eriyor. Sona eren poliçeler için kullanılmayan günlere ait ödenmiş primler de sigorta sahibine iade edilecek. NTV'de dikkat çeken bir diğer manşette ise sahilde dehşet yazıyor. Dün Kocaeli'de sahilde ikisi kadın, üç kişinin cansız bedeni bulundu ve kimlikleri belirlenen kişilerin kardeş oldukları öğrenildi. Aynı aileden üç kardeşin cenazesi kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kayıp olduğu belirlenen diğer kardeş Bilge Nursakarsa arama çalışmaları sonucu sağ bulundu. TRT Haber'e uzanalım. Manşette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan var. Erdoğan, yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi alanlarda 550 doktor öğrencimizi 20 üniversitemizde yetiştireceğiz açıklaması paylaştı. Erdoğan, sosyal medya hesabından Türkiye Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı Programı'na ilişkin yaptığı paylaşımda, kritik teknolojilerde nitelikli insan kaynağımızı artıracağız, başarılı gençlerimizin bilimsel kariyere daha erken katılmalarını sağlayacağız ifadelerine yer verdi. Sondakika.com'a geçiyoruz. Öne çıkan manşette Aziz İhsan Aktaş var. İBB davasının 68. duruşmasında savunma yapan Aziz İhsan Aktaş, İBB'de Sistem adı verilen bir yapı kurulduğunu ve bu yapının Ekrem İmamoğlu liderliğinde hareket ettiğini öne sürdü. Aktaş, belediyedeki hak ediş ve ödemelerin iş insanları üzerinde baskı aracı olarak kullanıldığını, sistem üzerinden para toplandığını iddia ederek, sistemin temel amaçlarından en önemlisi Ekrem İmamoğlu'nun siyasi hayatının finanse edilmesidir ifadelerini kullandı. Habertürk ise Çankırı'da deprem manşetiyle karşılıyor bizi. Bugün sabah 5.06'da Çankırı'da merkez üssü Ilgaz ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde bir deprem kayda geçti. AFAD sarsıntının yerin 12 kilometre derinliğinde kayda geçtiğini bildirdi. Şu ana dek olumsuz bir durum bildirilmedi. Basın turunu bizden kralmüzik.com.tr'den bir haberle noktalıyoruz. Kral otobüsü bugün de Balıkesir'de. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun.
1: Basın turu.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Kezban'ın günlüğü.
4: Kral.

sensin. Murat Kurşun sesiyle, duruşuyla, müziğe katkılarıyla en sevdiğimiz sanatçılardan biri. Biraz türkülerle devam edelim sevgili kralcılar. Ve hemen ardından Oğuz Aksaç gelecek. O da Türk halk müziğinin en kıymetli seslerinden biri. Çok çabalıyorlar halk müziğimizi ayakta tutmak için. Ve ardından eğlencenin zirvesi için Ata Demirer, alemin kralında Kezban'ın günlüğünde misafirimiz olacak.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Müşteri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar shell.com.tr ve worldcard.com.tr'de.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Smoking bizim işimiz. 6 Yıldız Klasik.
2: Bugün Getir Büyük'te 180 gram Pınar Labne 62 lira. 15'li CP yumurta 75 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
3: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.

0: Ya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde. Pilot Garaj
1: Şoför Ekspertiz. Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Mikros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
4: İlaç gibi radyo.
5: Koçakta Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
4: İlaç gibi radyo.
6: Reklam. Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral. Kezban.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 21 Ağustos günlerden Cuma. Öne çıkan başlıklarla Kral FM'de sizlerleyiz. Güne Çankırı'dan gelen deprem haberiyle uyandık. Ilgaz ilçesinde sabah saat 5.06'da 4,2 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi. Merkez üssü de Ilgaz ilçesi olarak duyuruldu. Yerin 12 kilometre derinliğinde oluşan deprem çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Balıkesir Kadın Kolları Başkanlığı'nın düzenlediği kadın buluşmasına telefon bağlantısıyla katıldı. Bir sonraki yerel seçimler için mesaj verdi.
2: Balıkesir'den ben tabii geleceğe yönelik yeni sinyaller bekliyorum. İnşallah. Gerek kadın kollarıyla, gerek gençlik kollarıyla, gerekse ana kademeyle inşallah Balıkesir yeniden bir dönüşümü sağlayacağına ben inanıyorum.
1: Erdoğan, Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı programını da açıkladı. Program çerçevesinde 3000 genç araştırmacı bilim ve teknoloji ekosistemine kazandırılacak, 550 doktora öğrencisi merkezi sınavla seçilerek 20 araştırma üniversitesinde yetiştirilecek. Suriye'deki hava üssüne yönelik saldırının ardından İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yaptığı açıklamalara Ankara'dan tepki var. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Netanyahu'nun Türkiye'nin kendilerine yönelik güvenlik tehdidi oluşturduğu iddiası için siyasi hezeyan dedi. Kendi politik geleceği için bölgeyi ateşe atmaktan çekinmeyen Netanyahu'nun oyununa gelmeyiz açıklaması yapıldı. Saldırıda bölgede Türk askeri olmadığı açıklamasını paylaşan Milli Savunma Bakanlığı da İsrail'in saldırısını kabul edilemez olarak nitelendirdi. Türkiye'nin Suriye'ye askeri kapasite inşasında desteğinin süreceği vurgulandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten petrol fiyatlarındaki dalgalanmaya ilişkin açıklama geldi. Şimşek, küresel enerji piyasalarında olağanüstü bir dönemden geçildiğini belirtti. Mazot fiyatları üzerindeki baskı sürüyor ifadesini kullandı. Bakan Şimşek, mazot Brent petrol

0: marjının uzun dönem ortalamasının yaklaşık 5 katına çıktığını ve varil başına 100 dolar seviyelerinde seyrettiğini kaydetti. Yargıdan manşetlere bakalım. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne ilişkin 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı davada 68. duruşmada tutuksuz sanık iş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın savunması alındı. Aktaş savunmasında benim karşıma çıkan yapı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulmuş bir yapıdır. Sistemin temel amaçlarından en önemlisi Ekrem İmamoğlu'nun siyasi hayatının finanse edilmesidir dedi. Yaklaşık 15 saat süren duruşma savunmaların alınmasına devam edilmek üzere 25 Ağustos Salı gününe ertelendi. İzmir'de Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın park halindeki makam aracına silahlı saldırı düzenlendi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltında. Sınır ötesine uzanalım. Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessent yeni yaptırımların İran'a askeri saldırıların büyümeyeceği anlamına geldiğini söyledi. Yaptırımlar İran'la ticaret yapan tüm ülkeleri ilgilendiriyor diyen Hazine Bakanı, İran'la ticaret yapan ülkeleri de tehdit etti. Ya bizden yana ya da bizim karşımızdadır ifadelerini kullandı. Tüm dünyanın Çin de dahil Hürmüz Boğazı'nın açılmasını istediğini kaydetti. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çevresine füze saldırıları düzenledi. Saldırılarda en az 16 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla da yaralı var. NATO ve Avrupa Birliği üyesi Romanya'ya da bir Rus drone'u düştü. Ve Türkiye'nin denizlerdeki gücü ve savunma teknolojileri bu kez Kocaeli Gölcük'te düzenlenen Teknofest Mavi Vatan'da vitrine çıktı. Milli gemilerden denizaltılara, insansız sistemlerden gençlerin geliştirdiği projelere pek çok teknoloji ziyaretçilerle buluştu. Mavi Vatan Teknofest ilk gününde oldukça yoğun ilgi gördü. Teknofest Mavi Vatan 23 Ağustos'a kadar Gölcük Tersanesi'nde ziyarete açık olacak. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor. Beşiktaş Avrupa Ligi kapısını 3 golle araladı. Siyah beyazlar playoffların ilk maçında Kaunas Žalgiris'i 3-0 yendi. Rövanş maçı 27 Ağustos Perşembe günü Litvanya'da oynanacak. Tur atlayan takım Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanacak. Trabzonspor ise Avrupa Ligi playoffları ilk maçında evinde mağlup oldu. Ferencvaros'a 1-0 yenilen Bordo Mavililer tur kapısını 27 Ağustos'ta Macaristan'da açmaya çalışacak. Galatasaray mutlu sona ulaştı. Sarı Kırmızılılar Batrakov'la 5 yıllık sözleşme imzaladı. 2023 sezonundan bu yana Lokomotiv Moskova'da oynayan Batrakov 84 maçta 34 gol kaydetti. 21 yaşındaki futbolcu Rusya milli takımında da forma giyiyor. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: TEM Otoyolu Edirne Batı Kavşağı Gümüşova arasında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle şerit daraltması uygulanıyor. Trafik diğer şeritlerden sağlanıyor. Çalışmalar akşam saat 21 ile sabah saat 6 arasında devam ediyor. İzmir Çevre Otoyolu Karşıyaka Yamanlar Viyadüğü Menemen istikameti 3 ila 4. kilometrelerde sol ve orta şerit trafiğe kapalı. Trafik akışı sağ ve emniyet şeritten sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
5: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Kezban'ın günlüğü. Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.
1: Günaydın. Günaydın. Herkese yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin kralına Kezban'ın günlüğüne 3. saatimize hoş geldiniz sevgili kralcılar. Bu saati de şöyle şahane bir babalar resitaliyle karşılayalım. Saat 11'e kadar en kral şarkılarla beraberiz.

0: Mesut'un sunduğu Kezban'ın günlüğü devam edecek. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Poyrazlar tamamen sıcaklık 35 derecelere kadar yükselecek. Nem oranında da artış var. Ankara, Bursa, İzmir ise daha sıcak olacak. Ege'de orta hızlı olan karayel bugünlerde fazla serinlik vermiyor. Hava çok daha bunaltıcı seyredecek. Antalya'da ise hissedilen sıcaklık 40 derece seviyelerinde. Özellikle öğle saatlerinde güneşin altında kalınmamalı. Sıcak çarpmasına dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Mücadele, adanmışlık, heyecan. Disney Plus'ta başrolde şimdi Sporma. Euroleague, BNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.
6: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin. Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.

0: bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz?
1: E hadi o zaman.
0: Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
3: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil budur
4: hissi. Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detay.

0: Kıraç kurutma makinesi deyince vatan.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
0: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
2: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlan hayata.
6: İlaç gibi radyo.
7: Bir ömre eşlik edecek sarık ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
6: İlaç gibi radyo.
8: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor. Kezban'ın günlüğü.
9: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

0: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: Yıllık izinlerini bitirip memleket yolculuğuna geçenler yollarda bize kulak veriyorlar. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Direksiyon başında bizi dinleyen bütün kralcılarımız, uluslararası yollardaki kral kaptanlar, tüm yol arkadaşlarımız, bu şarkıların hepsi size gelsin.

şarkılar, unutulmayanlar, hayatımıza damgasını vurmuş şarkıların yeni düzenlemeleri hepsi kralcılarımız için. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanındaki bütün kralcılarımızı, büyük kral ailesinin her bir üyesini tek tek selamlıyorum. Herkese günaydın, güzel bir gün olsun.

0: İlaç Gibi Radyo Kral.
1: HTS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam edecek.
0: İlaç Gibi Radyo
1: Reklam.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
0: İlaç Gibi Radyo.
3: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
4: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
5: Sepeti. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.

0: Perciz. 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da.
1: Büyük rahatlık PTR. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Opel Corsa ile her yola eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
5: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
8: Turkcell'le bağlan hayata.
9: İlaç gibi radyo.
10: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
11: Türkiye'nin değişmeyen bir numarası. Kral FM.
9: İlaç gibi radyo.
10: Kezban'ın günlüğü.

Kaya'nın bu unutulmaz şarkısını bizden isteyen güvenlik görevlisi kardeşim Emrah sana gelsin. Tüm güvenlik güçlerimize armağan ediyorum. Bütün askerlerimize, onların yollarını gözleyenlere gelsin.

0: Vatan. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti. Kezban'ın günlüğü.
3: Kral. Gönüllerin kralı. Kral efendim.

0: eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: İlk öğretimden üniversiteye kadar yavaş yavaş hazırlıklar başladı. Tatiller bitiyor. Dönüş yolculukları başlıyor. Okula hazırlıklar başlıyor. Kolaylıklar diliyorum. Özellikle de çocuklarını şehir dışında okutacak fedakar anne babalara, ailelere bolluk bereket diliyorum.

0: TSE'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Card'ları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
7: Seymen yılların lezzeti, tahin pekmez.
8: Sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.

0: marketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum Cep'te, Link'te tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm post çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
5: Unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.
4: Kezban'ın günlüğü.
6: Evet, o zaman bu dakika itibariyle şöyle güzel bir zamanda yolculuğa çıkalım. Şarkıların notalarına tutunarak İmparator'un ardından Sinan Özen, en sevdiğimiz şarkılarından biriyle bizimle olsun. Hemen ardından Yaşayan Efsane gelsin. Sonra Ümit ve Sen, sonra Gülden Karaböcek, Kibariye ve tabii finali Müslüm Baba'yla yapalım değil mi? Zirvede bırakalım.

0: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: Programın son yarım saatinde biraz unutulmayanlara, eskilere yolculuk yapacağız. Zamanda yolculuk bu kadar kolay bizim için. Bir şarkının notalarında anılar geliyor, karşımıza oturuyor. Sene 1998, o vakitler neredeydiniz, kiminle birlikteydiniz? Şöyle bir dolaşın bakalım zamanın içinde, yaşayan efsane Cengiz Kurdoğlu'yla.

0: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.
1: Ve bugün de geldik programın finaline sevgili kralcılar. 4 saat boyunca şarkılarımızı eşlik eden, bize kulak veren kralcılarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Az sonra Ali İn Kral Şarkılar'la mikrofonda olacak. Ben de kısmetse pazartesi sabah saat 7'yi gösterdiğinde yine buradan sizlere günaydın demeyi umuyorum. Görüşünceye dek kendinize iyi davranın, hoşça kalın.

düşkünlüğü devam edecek. İlaç gibi radyo. Reklam. Çocuklar okula dönüyor, Akses'ler 3000 TL'ye varan çip para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl, kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarında 2500 TL, cüzdanla QR ödemelerinde ek 500 TL, toplamda 3000 TL'ye varan çip para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses ve iyi yaşa. Akses 25 yaşında.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi. Pilot Garaj Yapı
2: Ekspertiz. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
3: Eczanelerde satılmayan tek ilaç.
2: Kral. Kezban'ın

0: sona erdi. En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklıklar ülke genelinde 2 ila 4 derece yükselecek. Bugün İstanbul az bulutlu 30, Ankara az bulutlu 33, İzmir açık 35, Bursa az bulutlu 34, Antalya sıcak 39 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Efendim herkese hayırlı cumalar, hayırlı günler diliyorum. Kral FM'de Afrikalı Ali ile olan birlikteliğiniz başlıyor. Sevgili Kezban'a teşekkür ettim. Kezban'dan mikrofonu devraldım. Yayına başlarken hediye çekini takdim ederek başlayalım. Biliyorsunuz Kral FM'in canlı yayın aracı Balıkesir'de. Balıkesir'de bir lokasyon söyleyeceğim. Cep telefonunuzda Kral uygulamasının olması gerek. İlk önce onu hatırlatayım. Hemen ardından da bir şifre vereceğim. Şifreyle beraber söyleyeceğim lokasyona ilk giden dinleyicimiz Kral FM'in canlı yayın aracından hediye çekini kazanabilir. Aracımız nerede? Balıkesir 6 Eylül Belediye binasının önünde olacak şu dakikalarda. 6 Eylül Belediyesi'nin belediye binasının önüne giden ilk dinleyicimiz kilit şifresiyle beraber hediye çekini kazanabilir. Tekrar edeyim, şifre kilit. Aracımız 6 Eylül Belediye binasının önünde. İlk giden dinleyicimizin sesi de birazdan bize ulaştığında sizlere duyuracağım. Ferdi Tayfur'la birlikteliğimiz başladı.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Poyrazlar tamal sıcaklık 35 derecelere kadar yükselecek. Nem oranında da artış var. Ankara, Bursa, İzmir ise daha sıcak olacak. Ege'de orta hızlı olan karayel bugünlerde fazla serinlik vermiyor. Hava çok daha bunaltıcı seyredecek. Antalya'da ise hissedilen sıcaklık 40 derece seviyelerinde. Özellikle öğle saatlerinde güneşin altında kalınmamalı. Sıcak çarpmasına dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
4: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.

0: tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta.
5: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
6: İlaç gibi radyo.

ediyor Gaziantep'ten Onur. Bir mesaj iletti, bir doğum günü mesajı iletmemi istedi daha doğrusu. Bugün Harun Bey'in doğum günü, Harun Yılmazkar'ın doğum günü. Kutlar, bir şarkı armağan edersen seviniriz diye mesajını iletti. Harun Bey'e buradan ben de bir ömür boyu sağlıklı, mutlu, huzurlu yıllar diliyorum. Doğum günü kutlu olsun Yılmazkar ailesine ve sevgili Harun Bey'e çalacağım bu güzel şarkıyı, Özgül Alper'in bu şarkısını armağan ederek birlikteliğimize devam edelim.

0: Evet, yayına başlarken Kral FM'in canlı yayın aracından hediye çekini vereceğimizi anons etmiştim. Bir lokasyon ve bir de şifre söylemiştim. Şifre ile beraber ilk giden dinleyicimizin sesli mesajı ulaştı. Bakalım kim kazanmış, neler söylemiş, dinleyelim.
1: Merhabalar, ismim Mehmet Akyüz, Balıkesir'de yaşıyorum. Yıllardır Kral FM dinliyorum. Afrikalı Ali'yi dinlerken otobüsün Altı Eylül Belediyesi'nin önünde oldum, duydum. Otobüse gelip şifreyi söyledim, hediyemi aldım. Kral FM'e teşekkür ediyorum. Sıradaki şarkıyı tüm belediye çalışanlara armağan ediyorum.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
5: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.

0: %15, 10 yaş ve üzeri araçlarda %20 indirim sizi bekliyor. Üstelik anlaşmalı kredi kartlarına özel 6 taksite varan fırsatlarla. Kampanya 17 Ağustos 17 Eylül 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de. Isuzu'nun tercihi Petrol Ofisi Maximus Motor Yağları.
1: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da.

0: Kral FM Haber.
1: 21 Ağustos Cuma gün ortasından merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün öne çıkan gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni gelişmeler var. Soruşturmada aranan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz Marmaris'te yurt dışına çıkma hazırlığındayken yakalandı. İki şüphelinin kaçışında kullandığı aracında eski bakan İdris Naim Şahin'e tahsisli olduğu belirlendi. Soruşturmada ilk operasyon geçtiğimiz hafta yapılmış ve 32 şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmişti. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne ilişkin 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı davada ise 68. duruşma görüldü. Tutuksuz sanık iş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın savunması alındı. Aktaş savunmasında benim karşıma çıkan yapı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulmuş bir yapıdır. Sistemin temel amaçlarından en önemlisi Ekrem İmamoğlu'nun siyasi hayatının finanse edilmesidir dedi. Yaklaşık 15 saat süren tutuksuz 19 sanıkla avukatların dinlendiği duruşma savunmaların alınmasına devam edilmek üzere 25 Ağustos Salı gününe ertelendi. İzmir'de Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın park halindeki makam aracına silahlı saldırı düzenlendi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltında. Bursa'da bir eğlence mekanında iş yeri çalışanını yaralayan saldırgan, kendisini uyaran polise de taksinin içinden ateş açtı. Polisin karşılık vermesi sonucu hayatını kaybetti saldırgan, savcılık polisin ateş etmesini meşru müdafaa kapsamında değerlendirdi. İstanbul'daki turistik bölgeler ve toplu taşıma araçlarında yan kesicilik yapan suç örgütlerine yeni bir operasyon geldi. 3 örgüt elebaşıyla birlikte 32 şüpheli gözaltında. İzmir'de de 2 organize suç yapılanmasına yönelik yeni bir operasyon başlatıldı. Toplamda 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bursa'dan gelen bir kaza haberi var. 2 otomobil çarpıştı ve 2 kişi de hayatını kaybetti. 2 kişi ise yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kayseri'de ise 22 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Yaren Mercan'ın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin davada karar çıktı. Alkollü olduğu saptanan otomobil sürücüsü 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldıktan sonra tahliye edildi. Haber turuna siyasetten gelen manşetlerle devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün AK Parti Balıkesir Kadın Kolları Başkanlığı'nın düzenlediği kadın buluşmasına telefon bağlantısıyla katıldı. Erdoğan bir sonraki yerel seçimler için mesaj verdi.
2: Balıkesir'den ben tabii geleceğe yönelik yeni sinyaller bekliyorum. İnşallah. Gerek kadın kollarıyla, gerek gençlik kollarıyla, gerekse ana kademeyle inşallah Balıkesir.

0: yeniden bir dönüşümü sağlayacağına ben inanıyorum.
1: Cumhurbaşkanı Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı programını da açıkladı. Program çerçevesinde 3000 genç araştırmacının bilim ve teknoloji ekosistemine kazandırılması amaçlanıyor. 550 doktor öğrencisi merkezi sınavla seçilerek 20 araştırma üniversitesinde yetiştirilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten petrol fiyatlarındaki dalgalanmaya ilişkin bir açıklama var. Şimşek, küresel enerji piyasalarında olağanüstü bir dönemden geçildiğini hatırlattı. Mazot fiyatları üzerindeki baskı sürüyor dedi. Bakan Şimşek, mazot Brent petrol marjının uzun dönem ortalamasının yaklaşık 5 katına çıktığını ve varil başına 100 dolar seviyelerinde seyrettiğini kaydetti ve devamında da akaryakıtta tabelanın bu gece değişeceği haberi geldi. Motorin grubuna bu gece 2 lira 92 kuruş zam yapılması bekleniyor. Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde 4,2 büyüklüğünde bir deprem kayda geçti. Bu sabah erken saatlerde saat 5.06'da meydana gelen sarsıntının merkezi Ilgaz ilçesi olarak duyuruldu ve yerin 12 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi. Çevre il ve ilçelerde de hissedilen depreme ilişkin olumsuz bir durum bildirilmedi. Balıkesir'de önceki gün çıkan orman yangını ile ilgili 3 kişi gözaltında. Sındırgı'da çarşamba günü bir kamyondan çıkan yangın yol kenarındaki ormanlık alana sıçramıştı. Bizden bir haberle noktalayalım. Kral Otobüsü turuna bugün de Balıkesir'de devam ediyor. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun.
2: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST yüz endeksi güne yatay seyirle 14.396 puandan başladı. Şu dakikalarda 14.500'lerde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 48.06, euro 56.23, gram altın 7.066 liradan işlem görüyor. Bitcoin 76.000 dolar bandında. Şansa kalmaz işiniz
3: bu. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spor.
1: Beşiktaş Avrupa Ligi kapısını 3 golle aradı. Siyah beyazlılar playoffların ilk maçında Kaunas Žalgiris'i 3-0 yendi. Rövanş 27 Ağustos Perşembe günü Litvanya'da oynanacak. Tur atlayan takım Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanacak. Trabzonspor ise Avrupa Ligi playoffları ilk maçında evinde mağlup oldu. Frankvaros'a 1-0 yenilen Bordo Mavililer tur kapısını 27 Ağustos'ta Macaristan'da açmaya çalışacak. Filenin sultanları son şampiyon unvanıyla Avrupa Şampiyonası macerasına başlıyor. İstanbul'da oynanacak grup aşamasında milliler ilk rakibi Letonya ile saat 19'da karşılaşacak.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
2: Yol durumu.
1: TEM Otoyolu Edirne Batı Kavşağı Gümüşova arasında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle şerit daraltması uygulanıyor. Trafik diğer şeritlerden sağlanıyor. Çalışmalar akşam saat 21 ile sabah saat 6 arasında devam ediyor. İzmir Çevre Otoyolu Karşıyaka Yamanlar Viyadüğü Menemen istikameti 3 ila 4. kilometrelerde sol ve orta şerit trafiğe kapalı. Trafik akışı sağ ve emniyet şeritten sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? Hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
3: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkının yorumu Gupse Özay'dan. İlk sana bakıyorum.
6: Bebişim gibi.

0: daha çekici.
1: Setur Yaz Show. Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur Yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Point Setur'da seni bekliyor. Kampanya

ediyor Arnavutköy Haratçı Mahallesi'nden sevgili Murat, lastikçi Murat kardeşim. Tüm Sivaslı hemşerilerine, sana ve Arnavutköy'de seni tanıyan tüm dostlarına çalacağım bu güzel şarkıyı armağan edeceğim. Yeşil Ilgaz Spor Kulübü'nden Sezgin Danacı göndermiş bir not. Kulüp yöneticimiz olarak senden bir isteğimiz var. Cengiz Kurtoğlu'ndan çalarsan seviniriz bu şarkıyı. Hakan Başkan'a, Arif Başkan'a ve Mehmet Şahin ve tüm Ilgazlı hemşerilerimize çalarsan seviniriz. Yeşil Ilgaz Spor Kulübü'ne de başarılar dileklerini iletmiş. Hazırladım istediğiniz şarkıyı, benden sizlere armağan olsun.

İzin sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Bugün yıllık izne ayrılıyorum. Aynı zamanda da Ordu'ya geçeceğim. Kültür Yolu Festivali 9 gün boyunca yarın başlayacak. 9 gün boyunca Ordu'da olacak. Ben de oradayım. Ama yıllık izindeyim. Yayınlarımı oradan yapamayacağım bu arada. Haberiniz olsun. 15 gün sonra inşallah tekrar görüşeceğiz. Hazırladığım şarkılar var. Birazdan da veda edip Harbi Kız'la sizleri baş başa bırakacağım.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı. Pilot garaj şoför
2: ekspertiz. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur
3: hissi. Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
4: Bugün Getir Büyük'te 180 gram Pınar Labne 62 lira, 15'li CP yumurta 75 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir,
5: İlaç gibi radyo. Reklam.

Efendim veda vakti geldi. Bana ayrılan sürenin sonu birazdan Harbi Kız mikrofon başında olacak. Bugün yıllık izin öncesi son yayınımdı. 15 gün boyunca sizlerle birlikte olamayacağım. Bu arada Kültür Yolu Festivali Ordu'da başlıyor yarın itibariyle. Sunuculuğunu da ben gerçekleştireceğim. 9 gün boyunca Ordu'da olacağım. Türkiye'nin en sevilen sanatçıları 9 gün boyunca Ordu'da sahne alacak. Haberiniz olsun. 15 gün sonra tekrar birlikte olmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Tekrar hayırlı cumalar diliyorum. Kral FM'de Afrikalı Ali'yi dinlediniz. Allah'a ısmarladık.

0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Hava durumu.
2: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklıklar ülke genelinde 2 ila 4 derece yükselecek. Bugün İstanbul az bulutlu 30, Ankara az bulutlu 33, İzmir açık 35, Bursa az bulutlu 34, Antalya sıcak 39 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik. Kral FM Trabzon'da 98.

0: vicdanınla baş başa. Dinle kalbinin sesini dinle. Anlatır beni sana.
1: Dinle kalbinin sesini dinle, anlatır beni sana. Ya insan kendisini sevenin kıymetini kaybedince anlıyor ama bazı kayıtların telafisi yok kardeşim. Bugün gururunuza yenilip susturduğunuz kalp yarın vicdanınızın en ağır sesi olabiliyor. Kimseyi kırarken nasıl olsa geri döner diye düşünmemek lazım. Çünkü bir insanın sevgisi bittiğinde değil, umudu bittiğinde gidiyor ve o gün ne özrünüz yetiyor ne de pişmanlığınız. Bunu da söyleyelim kardeşim. Olmasaydı derdimiz söyler miydi Ferdi abimiz dedik. Sevgili Afrikalı'ya çok teşekkür ediyorum. Haftanın son çalışma gününde tüm dinleyicilerimize hayırlı, bereketli, huzurlu bir cuma günü diliyorum. 2 saat boyunca duygularınızda tercüman olacak en güzel şarkılar bu frekansta. Doğru yerdesiniz. O halde açın radyolarınızın sesini kardeşim.

gözlerin gözlerime bakmasa eğer, yüreğin aşkımla çarpmasa eğer,

eğer gözlerin gözlerime bakmazsa eğer, yüreğin aşkımla çakmazsa eğer, ölürüm o zaman, yaşayamam.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
2: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.

0: yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde. Pilot Garaj
1: Şoför Ekspertiz. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir. Pilot
2: Garaj Şoför Ekspertiz. Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Intel Core i7 işlemcili Casper Nirvana Notebook Tekno Club'a özel 37.999 lira. Teknoloji Teknosa'da güzel.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Ah ah tek tesellim hayalin, onu da gel al acımıyorsan. Çok da seviyorum bu şarkıyı. Birinin hayali yıkmadan önce çok iyi düşünmek gerekiyor. Belki de o hayal o kişinin hayatta tutunduğu tek şey olabilir. Dolayısıyla sevdiklerinizi üzmeyin, kalpleri kırmayın, sonradan pişman olmayın. Çünkü bazı yaralar zamanla kapanır ama bir insanın sizden ümidini kesmesi geri dönüş olmayan en büyük kayıptır. Kimsenin canını yakmayın. Can yakan yerden size çıkacak tek şey ahtır. O ahla da asla mutlu olmayı da beklemeyin kardeşim. Peki devam ediyoruz Hakan Taşıyan'la. Doktor diyelim mi? Haydi bakalım.

Bazı şarkılar sadece dinlenmiyor, insanın geçmişini anlatıyor. İşte yıllar geçse de sözleriyle kalbimize dokunan ve her dinlediğimizde bizi bir anıya götüren şarkıları ard arda sıralamaya devam ediyorum. Bu arada 0532 703 92 00 WhatsApp numaramız, mesajlarınız gelmekte. Az sonra her birini tek tek adrese teslim edeceğim. Bir yerlere ayrılmayın.

nöbetteyim sokaklarda. Gözlerim hep şafaklarda, sense benden uzaklarda. Bir gece bekçisi.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
4: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
3: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
5: Hayalinizdeki hızda ağır basta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
2: Garanti BBVA.
6: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
7: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
1: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve yoklu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Kerem abi.
9: Hayrola çocuklar?
8: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
10: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
9: Turkcell çözüm gücü.
8: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
9: Turkcell çözüm gücü.
8: Vallahi bravo Turkcell'e.
9: Türksel çözüm gücü bu gençler.
11: Çocuklar, Türksellilerin yanında Türksel çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Türksellinin gücü, Türksel çözüm gücü.
2: Türksel'le bağlan hayata.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

Bu güzel şarkılara eşlik eden şahane mesajlarınız var. Şöyle bakalım bizleri kimler nerelerden dinliyorlar. Sevgili Ferhat kardeşim Ferdi Baba'dan şarkılar bekliyoruz demiş. Birazdan iki güzel Ferdi Baba yorumunu arda arda göndereceğim. Hiç merak etme güzel kardeşim. Trabzon'dan selamlar sevgili Harbi Kız demişler. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nde bizi dinleyen tüm kaptanlarımıza da selam olsun. Hayırlı yolculuklar. Yavru vatandan Pınar. Nasılsın güzelim, iyisindir inşallah. Eşim için bir şarkı istiyorum demiş Harbi Kız. Allah mutluluğunuzu daim etsin. Ve son olarak da Türkan'cığım, sen de programımızı İstanbul'dan dinlemektesin. Türkan Kaya da diyor ki Harbi Kız bu şarkılar kısık sesle dinlenmez. Radyomuzun sesini açalım. Aç sesini kardeşim diyerek mesajını sonlandırmış. Aynen öyle kardeşim. Radyomuzun sesini birazcık daha açalım. Bu şarkıyı hakkıyla dinleyelim.

Hani bir kralın birlikteliğimiz devam ediyor dostlar. Bu arada biliyorsunuz ki Kral FM'in etkinlik otobüsü Türkiye'nin dört bir yanı dolaşmakta. Şu anki durağı ise Balıkesir. Balıkesir'de bizi dinleyen dinleyicilerimiz lütfen telefonlarınıza Kral uygulamasını indirmeyi unutmayınız. Şifremizi doğru söyleyip etkinlik otobüsümüze ilk ulaşan kralcımıza 5.000 ya da 10.000 TL'lik hediye çekini vereceğiz. Dinlemede kalın, bir yerlere ayrılmayın.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. TEM Otoyolu Edirne Batı Kavşağı Gümüşova arasında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle şerit daraltması uygulanıyor. Trafik diğer şeritlerden sağlanıyor. Çalışmalar akşam saat 21 ile sabah saat 6 arasında devam ediyor. İzmir Çevre Otoyolu Karşıyaka Yamanlar Viyadüğü Menemen istikameti 3 ila 4. kilometrelerde sol ve orta şerit trafiğe kapalı. Trafik akışı sağ ve emniyet şeritten sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Yeni saatimizi Tavane Müziği'nin sevilen isimlerini ağlayarak başlıyoruz dostlar. Onlardan biri de Ümit Besen'di. Bu arada Kral FM'in etkinlik otobüsünün az önce Balıkesir'de olduğunu söylemiştim. Balıkesir'de bizi dinleyen krallarımız hemen bulmuş olduğu konumu söylemek istiyorum. Etkinlik otobüsümüz Balıkesir Atatürk Parkı önünde. Balıkesir Atatürk Parkı'nın önünde Kral FM'in etkinlik otobüsünü göreceksiniz. Şifremiz Balıkesir Spor. Evet, Balıkesir Spor şifremizdir. Lütfen Kral uygulamasını telefonunuza indirmeyi unutmayınız. İlk giden otobüsümüze, ilk ulaşan dinleyicimize de 5.000 ya da 10.000 TL'lik hediye çekini takdim edeceğiz. Tekrar ediyorum, şu anda Kral FM etkinlik otobüsü Balıkesir Atatürk Parkı'nın önünde sizleri bekliyor. Şifremiz Balıkesir Spor. Bakalım ilk ulaşan kralcımız kim olacak?

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Poyrazlar tamam sıcaklık 35 derecelere kadar yükselecek. Nem oranında da artış var. Ankara, Bursa, İzmir ise daha sıcak olacak. Ege'de orta hızlı olan karayel bugünlerde fazla serinlik vermiyor. Hava çok daha bunaltıcı seyredecek. Antalya'da ise hissedilen sıcaklık 40 derece seviyelerinde. Özellikle öğle saatlerinde güneşin altında kalınmamalı. Sıcak çarpmasına dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Hesabı alabilir miyim?
3: Buyurun.
4: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
5: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
9: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
8: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
10: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
11: Kazancım net, sigortam net.
12: Mücadele, adanmışlık, heyecan. Disney Plus'ta başrolde şimdi spor var. EuroLeague, BNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.
13: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül, 24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
14: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1.390.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

0: ver demedim.
1: Ufak bir tebessümün yeterdi bana. Aşkından başka bir şey istemedim ki. Ferdi abimizin müthiş yorumuydu. Olmasaydı derdimiz. Söyler miydi Ferdi abimiz dedi. Konya'ya yazdık reçetimizi. Sarıkayalı Erdal Baba. Keyifli dinlemişsindir inşallah bu şarkıyı. Harbi Kız Samsun Terme'den sevgiler selamlar demiş. Rıfan kardeşimiz fındık topluyorlarmış. Bir yandan da bizi dinliyorlarmış. Hayırlı hasatlarınız olsun kardeşim benim. Kilis'ten Bekir Çeliktaş yoklamada yeni almışsın. Hayırlı cumalar sana da. Yine Trabzon'dan, Karadeniz'den çok çok mesajlar geliyor bugün maşallah. Yaser canımsın benim. O da diyor ki anneciğim için bir şarkı istiyorum Harbi Kız. Şu anda balkonda sana kulak veriyoruz. Bir şarkına talibiz demiş. Umuyorum ki bu güzel Ferdi Baba yorumu da anneciğine ilaç gibi gelecektir. Yanaklarından, ellerinden öpüyorum. Karadeniz'e de selam olsun.

0: Kral FM'in etkinlik otobüsünün Balıkesir'de olduğunu söylemiştim. Anonsumu duyar duymaz otobüsümüze ilk ulaşan dinleyicimize hediye çekini verdik. Güzel günlerde kullansın. Bakalım bizlere neler söyleyecek.
1: İsmim Süleyman Arslan. Balıkesir'de yaşıyorum. Harbi Kız'ı dinlerken Kral FM'de şifreyi aldım. Otobüse geldim. Şifreyi söyledim. Hediye çekimi aldım. Sıradaki şarkıyı tüm Arslan ailesine armağan ediyorum.

0532 703 92 0 WhatsApp numaramızı demiştik. Şöyle göndermiş olduğunuz mesajları bir toparlayalım istiyorum. Giresun'dan D17 koğuşunda bizi dinlemekte olan kaldırımız varmış. Selam olsun her birine. Kuzey İrlanda'dan sevgiler Harbi Kız. Türkiye'de şu anda seni dinleyen tüm dostlarıma bir şarkı istiyorum. Yoldayım, seyir halindeyim, vatanıma kavuşuyorum demiş sevgili Volkancığım. Yolun açık olsun güzel kardeşim benim. Harbi Kız kolay gelsin, senden hüzünden bir şarkı rica ediyorum demiş. Bayburt'tan Alim, benim de çok sevdiğim şarkılardan biridir ama şu anda listemizde mevcut değil. Yarına belki güzel bir sürpriz yapabilirim sana. Kayseri'den Bünyan, cezaevinde yatmakta olan teyzemin oğlu Süleyman Hekimoğlu'na bir selam gönderir misin Harbi Kız demiş. Tabii ki Aydın kardeşim, selamını ilettik. İnşallah duymuştur ve mutlu olmuştur. Allah kurtarsın diyelim. İzmir Kemalaltı'dan Cemalettin kardeşim, seni unutmuyoruz. Selam olsun güzel İzmir'imize.

İlaç gibi radyo. Reklam. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detay

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül, 24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
5: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
8: Turkcell'le bağlan hayata.
9: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
10: Harbi kız.
11: Gözlerim uykuyla barıştı sanma. Sen gittin gibi dargın sayılır. Ben de bir zamanlar sevildim ama seninki düpedüz vurgun sayılır. Ne kadar zulmetsen ah etmem sana.

Seninle cehennem ödüldür bana, sensiz cennet bile sürgün sayılır. Bakar mısınız sözlere kardeşim? Muhteşem bir eser. Muazzez Abacı Alemi Kralı'ndaydı. Mekanı cennet olsun. Türk Sanat Müziği'nin gönüllere imza atmış olduğu en güzel şarkılarla programımızın finalini gerçekleştiriyor. Sözü ve mikrofonu sevgili Kaan'a bırakıyorum. Ona da kolaylıklar diliyorum. Nasip olursa yarın saatler 12 gösterdiğinde Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de tekrar kavuşmak ümidiyle. Bugünlük benden bu kadar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bana müsaade. Ayrı.

Kral FM Haber. Mutlu günler. Bugün 21 Ağustos Cuma, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. MHP Genel Başkanı Bahçeli, İsrail'in Suriye'deki hava üssü saldırısına ve Türkiye'ye yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Türkiye'nin sabrını sınamaktan, kışkırtmaktan vazgeçmeliler dedi. Bahçeli, terörsüz Türkiye süreci üzerinden İsrail'in oyununu bozduğunu da söyledi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan da İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik açıklamalarına tepki geldi. Hiçbir devlet, hele ki İsrail, Türkiye Cumhuriyeti'ni hizaya çekmek ya da ayar vermek gibi bir dil kullanamaz dedi. Bu arada Türkiye, Netanyahu için kırmızı bülten çıkarılmasını istedi. AK Parti sözcüsü Çelik'ten de İsrail'in Batı Şeria'da yasa dışı yerleşimciler için yeni bir konut ihalesi açmasına tepki geldi. Çelik, İsrail

0: Yeni Parti bir muhalefet partisi değil, bunu herkes bilsin. Yeni Parti'yi biz bir partimiz olsun diye değil, iktidar olsun diye kurduk. Yeni Parti elbette Cumhuriyet Halk Partililerin yeni partisi ama bütün demokratların yeni partisidir. Karadeniz'in yeni partisidir, iktidar partisidir yeni parti.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı davada etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş savunma yaptı. Sistemin temel amacının İmamoğlu'nun siyasi hayatının finanse edilmesi olduğunu iddia etti. Belediyedeki alacaklarını tahsil edebilmek için aracılar yoluyla rüşvet verdiğini öne sürdü. İzmir'de Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın park halindeki makam aracına silahlı saldırı düzenlendi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni gelişmeler var. Soruşturma kapsamında aranan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz Marmaris'te yurt dışına çıkma hazırlığındayken yakalandı. İki şüphelinin kaçışında kullanılan aracın eski bakan İdris Naim Şahin'e tahsisli olduğu ortaya çıktı. Soruşturmada ilk operasyon geçtiğimiz hafta yapılmış, 32 şüpheli hakkında tutuklama verilmişti. Amerikan Hazine Bakanı Bessent yeni yaptırımların İran'a askeri saldırıların büyümeyeceği anlamına geldiğini söyledi. Yaptırımlar İran'la ticaret yapan tüm ülkeleri ilgilendiriyor diyen Hazine Bakanı ya bizden yana ya da bizim karşımızdadırlar dedi. Çin'de dahil tüm dünyanın Hürmüz Boğazı'nın açılmasını istediğini kaydetti. İran Meclis Başkanı Galibafsa Amerika'nın yaptırım açıklamasına tepki gösterdi. İran'ın haksız yaptırımların üstesinden gelmek için plan yapması gerektiğini söyledi. Haleylim şarkısı sebebiyle hakkında müstehcenlik suçlamasıyla soruşturma başlatılan Mabel Matiz'e adli kontrol uygulandı. Sanatçıya yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Akaryakıtta tabela bu gecede değişiyor. Motorine 2,92 lira zam yapılması bekleniyor. Bizden bir haber. Kral Otobüsü Balıkesir'de çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Şansa kalmaz
2: işimiz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Beşiktaş Avrupa Ligi kapısını 3 golle araladı. Siyah beyazlar playoff'ların ilk maçında Kauna Žalgiris'i 3-0 yendi. Rövanş maçı 27 Ağustos Perşembe günü Litvanya'da oynanacak. Tur atlayan takım Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanacak. Trabzonspor'sa Avrupa Ligi playoff'ları ilk maçında evinde mağlup oldu. Ferencvaros'a 1-0 yenilen Bordo Mavililer tur kapısını 27 Ağustos'ta Macaristan'da açmaya çalışacak. Trendyol Süper Lig'de ikinci haftanın perdesi tek maçla açılıyor. Galatasaray saat 21.30'da Erzurumspor deplasmanına çıkacak. Filenin Sultanları son şampiyon unvanıyla Avrupa Şampiyonası macerasına başlıyor. İstanbul'da oynanacak grup aşamasında milliler ilk rakibi Letonya ile saat 19.00'da karşılaşacak.

0: Foto Pratik.
1: Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülkede sıcak hava dalgası hafta ortasına dek sürecek. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 30, Ankara ve Antalya açık 34, İzmir açık 35, Bursa az bulutlu 32 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Foto Pratik sundu.
0: Foto Pratik. Foto Pratik.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: TEM Otoyolu Edirne Batı Kavşağı Gümüşova arasında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle şerit daraltması uygulanıyor. Trafik diğer şeritlerden sağlanıyor. Çalışmalar akşam saat 21 ile sabah saat 6 arasında devam ediyor. İzmir Çevre Otoyolu Karşıyaka Yamanlar Viyadüğü Menemen istikameti 3 ila 4. kilometrelerde sol ve orta şerit trafiğe kapalı. Trafik akışı sağ ve emniyet şeritten sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
5: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti. Kaan.

Harbi kızı uğurladık. Teşekkür edelim. Yaşattığı güzelliklerin devamı gelsin istiyorum her zaman olduğu gibi. Radyoları başında bizleri ağırlayan kralcılarımız. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM. Tarihler 21 Ağustos ve günlerden Cuma. Hayırlı, bereketli, sağlıklı, huzurlu bir Cuma günü diliyorum kralcılarımıza. Birazdan nasıl ulaşacağını kralcılarımızın hatırlatacağım. Hiçbir yere ayrılmıyorsunuz.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Doğada ne varsa Zümrana da.
0: Bu hikayede senaryo yok. Dublör yok. Tekrar çekim şansı hiç yok. Başrolde şimdi spor var. Euroleague, BNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.

0: tatlı, daha çekici. Pilot Garaj
1: Şoför Ekspertiz. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme. Kazancım net,
2: sigortam net. Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül, 24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
3: Bugün Getir Büyük'te 180 gram Pınar Labne 62 lira. 15'li CP yumurta 75 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
6: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü Turkcell çözüm gücü.
9: Türkcell'le bağlan hayata.
10: İlaç gibi radyo.
11: Reklam.

kralcılarımız 0532 703 92 00 Kral FM'in WhatsApp numarası, mesajlarınız ulaşmaya başladı. Alt fonda duymuş olduğunuz gibi Gülden Karaböcek'in seslendirmiş olduğu unutulmayan şarkılar arasında yer alan Şimdi Artık El Oldun Alemin Kralı'nda sizlere ulaşacak. Biraz eskilere götüreceğiz. 1978 yılı ve Gülden Karaböcek'in Müzik ve Ben albümü içerisinde yer alan ve çok sevilen bir şarkıdır. Ayrılık ve pişmanlığın içerisinde bulunduğu, birçoğumuzun da yaşamış olduğu duyguları yalın bir şekilde dile getiren sözler an itibariyle radyonuzda. Bu şarkı benim şarkım diyen kralcılarımız. Şarkıyı sizlere ve sevdiklerinize armağan etmek isterim.

bir taraftan şarkılara eşlik ederken diğer taraftan da bu güzel şarkıları sevdikleriyle paylaşmayı isteyen kralcılarımız var. Onları unutmayalım. Düzce'ye dönelim. Erol şarkıyı Necip Ay, Ramazan, Sinan, Ayhan abime ve Bilal'e armağan etmek istiyorum der. Dursun Er, biricik eşi Ayşe Hanım'a, Bursa'dan Naciye Hanım'a, Yaşar Gökmen, Konya'da şu anda bizleri dinlemekte olan Celal, Mehmet ve Davut Bey'e armağan ediyor. Saygılar, hürmetler bizden olsun. Eyvallah diyelim. Yine Konya'dan Hamza Evren, servisteki arkadaşlarımla seni dinliyoruz. Bizim için bir şarkı rica ediyoruz. Harun şefimize armağan olsun diye mesajı sonlandırdı. Tekirdağ'a dönelim. Tekirdağ'dan Murat, biricik sevdiğiyle şu an aracında bizleri dinliyor. Bayrampaşa'dan şu anda tekstilde çalışmakta olan değerli arkadaşlarıma ve kendime bir şarkı. İknur Uçarsu, teşekkür ediyorum. Ordu'ya dönelim. Ali Rıza Yılmaz, şu an çalışıyorlar. Emekçilerimize kolay gelsin. Bereketli güzel bir gün diliyorum. Gaziantep'ten Gani Bey sıradaki şarkıyı kardeşi Kadir ve Yusuf'a armağan ediyor. Arda'dan Ayza'sına armağan olsun. İlyas Karataş, İlyas Bey hoş geldiniz. Ben öğretmenim, Balıkesir 6 Eylül ilçesinde yaşıyorum. Fırsat buldukça Kral FM'i dinliyorum der. Sıradaki şarkıyı Hüme Hatun Meslek ve Teknik Lisesi öğretmen ve öğrencilerine armağan etmiş. Ben de buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum öğretmenimize. Çok teşekkür ediyorum. Tüm öğretmenlere, velilere ve öğrencilere de armağan etmek istiyorum şarkıları. Gelen mesajlarınızı okumaya başladık. Bakalım sırada hangi şarkılar kralcılarımıza ulaşacak? 0532 703 92 çift 0 Kral FM'in WhatsApp numarası.

Ben sevdim mi çok fena seviyorum. Şehirlerdeki her yüz ona benziyor. Şiirlerdeki her söz onu anlatıyor.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
4: Bauplast, hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
5: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşposta. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPOS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
9: Kerem abi.
10: Hayrola çocuklar?
9: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
11: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
10: Turkcell çözüm gücü.
12: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
10: Turkcell çözüm gücü.
9: Vallahi bravo Turkcell'e.
10: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
13: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
14: Turkcell'le bağlan hayata.
2: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.

0: Trendyol Süper Lig'de ikinci haftanın perdesi tek maçla açılıyor. Galatasaray saat 21.30'da Erzurumspor deplasmanına çıkacak. Filenin sultanları son şampiyon unvanıyla Avrupa Şampiyonası macerasına başlıyor. İstanbul'da oynanacak grup aşamasında milliler ilk rakibi Letonya ile saat 19.00'da karşılaşacak.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Tem Otoyolu Edirne Batı Kavşağı Gümüşova arasında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle şerit daraltması uygulanıyor. Trafik diğer şeritlerden sağlanıyor. Çalışmalar akşam saat 21 ile sabah saat 6 arasında devam ediyor. İzmir Çevre Otoyolu Karşıyaka Yamanlar Viyadüğü Menemen istikameti 3 ila 4. kilometrelerde sol ve orta şerit trafiğe kapalı. Trafik akışı sağ ve emniyet şeritten sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: boy salmayacak. Yeşerttim toprakları, sevdalar çoğalacak. Ve şafaklarda açacağım yüreğimi sana. Kirlenmiş gecelerden uzak olsun diye. Ve şafaklarda açacağım ki yüreğin güneşim olsun diye. Güneşim olsun diye.
1: Suçum seni sevmek olsun.
2: Dünyayı verseler bana, hayatta değişmem sana. Doya doya, kana kana aşığım sana. Bu onur da yeter bana. Rahmet ve dua ile analım. İbrahim Erkal, sözü müziği kendisine ait ve 2008 yılındaki Aranami albümü içerisinde yer alan çıkış şarkılarından bir tanesiydi. İşte bu şarkı benim şarkım diyen kralcılarımıza armağandı. Alt fonda dinlemiş olduğunuz gibi Cengiz Baba ile devam edeceğiz. Cengiz Kurtoğlu hayranları için daha yokluğunun ilk akşamında alemin kralında. Az sonra ustalara saygı kuşağında babalar restelinde kralcılarımızın sevdikleriyle paylaşmayı istediği şarkılar var. Rahmet ve dua ile analım. Ferdi Baba'yla reklamların hemen sonrasında babalar resteline start vereceğim.

0: statü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Poyrazlar tamam sıcaklık 35 derecelere kadar yükselecek. Nem oranında da artış var. Ankara, Bursa, İzmir ise daha sıcak olacak. Ege'de orta hızda olan karayel bugünlerde fazla serinlik vermiyor. Hava çok daha bunaltıcı seyredecek. Antalya'da ise hissedilen sıcaklık 40 derece seviyelerinde. Özellikle öğle saatlerinde güneşin altında kalınmamalı. Sıcak çarpmasına dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Card'lar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: İlaç gibi radyo.
4: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'la ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.

0: sofraların vazgeçilmesi Seymen tüm seçkin marketlerde.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
2: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül, 24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: Oh!

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Ona ait ne varsa. İçimde paramparça. Mazimi sayfa sayfa. Unutmak istiyorum. Unutmak istiyorum. Unutmak. Unutmak istiyorum.
1: Kral FM'de unutulmayanlar.

Ustalara saygı kuşağında babalar restelini geride bırakırken yer vermiş olduğumuz bu özel şarkılar kralcılarımızın sevdiklerine ulaştırdığı ve eşlik etmiş olduğu unutulmayan eserlerdi. Bursa'dan sevgili Emin İbrahim Erkal yorumu sana ve sevdiklerine armağandı. Yer verdim program içerisinde. İnşallah sevdiğinde dinliyordur. Volkan Baykal ilk ve son aşkı Sertap'a armağan ediyor. Kocaeli'nden sevgili Metin, istek yapmaya gerek yok, şarkıların hepsi çok güzel. Ben o zaman sıradaki şarkıları sana armağan etmek istiyorum. Urfa'dan Almanya'ya şu anda gurbetçilerimiz seyir halinde bizi dinliyorlar. Tatilleri bitmiş, iyi seyirler, kazasız belasız sürüşler. Tüm gurbetçilerimize dönüş yolunda ve tabii ki vatan yolunda bizleri ağırlayıp dinlemekte olan sevdiklerinize hediyemdi. Konya'dan Yaşar Gökmen, Celal Mehmet ve Davut'a, Niğde'den Feyyaz Bey, şarkılar tüm çiftçilere hediye olsun der. Almanya'dan sevgili Erkan'a armağan olsun. Erkan Vural için çalalım şarkıyı. Tüm Sakarya Yalılara ulaştırmak istiyor. Almanya'dan yine Fatoş Hanım'a, İstanbul'dan Feride Hanım yer verdiğimiz Orhan Baba şarkısını sevdikleriyle paylaşmayı istedi. Ali Beyköy'den Zeki Adak, Ordu Perşembe'den Emine Özdemir'e de armağan edelim şarkıyı. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM, Alemi Kralı'nda. Birazdan son saatin içerisine gireceğiz ve saat 18'i gösterene dek benimle birliktesiniz. 18'i gösterdiğinde saatler sevgili Melis mikrofon başında olacak.

0: Ilaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Hesabı alabilir miyim?
3: Buyurun.
2: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
3: İlaç gibi radyo. Reklam.

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 21 Ağustos Cuma, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Türkiye, İsrail Başbakanı Netanyahu için kırmızı bülten talebinde bulundu. Adalet Bakanı Gürlek, küresel sumut filosuna saldırıdaki sorumluluğundan dolayı Netanyahu ve Afek Moskoviç için kırmızı bülten talep edildiğini açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten petrol fiyatlarındaki dalgalanmaya ilişkin açıklama geldi. Küresel enerji piyasalarında olağanüstü bir dönemden geçildiğini belirtti. Mazot fiyatları üzerindeki baskı sürüyor ifadesini kullandı. Bakan, mazot Brent petrol marjının uzun dönem ortalamasının yaklaşık 5 katına çıktığını ve varil başına 100 dolar seviyelerinde seyrettiğini kaydetti. Eşel Mobil kapsamında attığımız son adımla bu olağanüstü küresel şokun vatandaşlarımıza yansımasını sınırlıyor, aynı zamanda bütçe disiplinini korumaya devam ediyoruz dedi. Bursa'da bir eğlence mekanında iş yeri çalışanını yaralayan saldırgan, kendisini uyaran polise de taksinin içinden ateş açtı. Polisin karşılık vermesi sonucu hayatını kaybetti. Savcılık polisin ateş etmesini meşru müdafaa kapsamında değerlendirdi. İstanbul'daki turistik bölgeler ve toplu taşıma araçlarında yan kesicilik yapan suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. 3 örgüt elebaşıyla birlikte 32 şüpheli gözaltına alındı. İzmir'de de 2 organize suç yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldığı açıklandı. 2 ayrı operasyonda 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Balıkesir'de önceki gün çıkan orman yangınıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Sındırgı'da çarşamba günü bir kamyonda çıkan yangın yol kenarındaki ormanlık alana sıçramıştı.

dikkat, lütfen trafik kurallarını ihlal etmeyelim. Akşamın şu güzel saatlerinde trafiğin artık yavaş yavaş kendini göstermeye başladığı saatler. Son saat içerisinde de birbirinden değerli sanatçıların şarkılarına yer vereceğiz. Acı dolu gün.

0: statü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Poyrazlar tamam sıcaklık 35 derecelere kadar yükselecek. Nem oranında da artış var. Ankara, Bursa, İzmir ise daha sıcak olacak. Ege'de orta hızlı olan karayel bugünlerde

0: Fazla serinlik vermiyor. Hava çok daha bunaltıcı seyredecek. Antalya'da ise hissedilen sıcaklık 40 derece seviyelerinde. Özellikle öğle saatlerinde güneşin altında kalınmamalı. Sıcak çarpmasına dikkat.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Hesabı alabilir miyim?
4: Buyurun.
3: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
4: Nasıl yani?
5: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
6: Vakıfbank daima seninle.
2: İlaç gibi radyo.
7: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
8: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.

0: Opel Corsa'yla her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
1: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül-24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: Aa, anne dedi.
5: Hadi canım, baba dedi.
4: Bez dedi.
5: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
6: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
7: Bes Allianz'tır, bes Allianz.
8: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
9: Migros Yemek.
8: Migros uygulamasında.
10: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
11: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
10: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
12: Kerem abi.
13: Hayrola çocuklar?
12: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
14: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
13: Turkcell çözüm gücü.
12: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
13: Turkcell çözüm gücü.
12: Vallahi bravo Turkcell'e.
13: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
15: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
16: Turkcell'le bağlan hayata.
17: İlaç gibi radyo.
18: Reklam. Kral FM otobüsü bugün Balıkesir'deydi. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluştuk, hediyeler dağıttık. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım bugün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
19: Merhabalar, ismim Mehmet Akgüz, Balıkesir'de yaşıyorum. Yıllardır Kral FM dinliyorum. Kral FM'de Afrikalı Ali'yi dinlerken otobüsün Altıölü Belediyesi'nin önünde oldum, duydum. Otobüse gelip şifreyi söyledim, hediyemi aldım. Kral FM'e teşekkür ediyorum.
20: İsmim Süleyman Arslan, Balıkesir'de yaşıyorum. Harbi Kız'ı dinlerken Kral FM'de otobüsü gördüm, şifreyi aldım. Otobüse geldim, şifreyi söyledim, hediye çekimi aldım. Sıradaki şarkıyı tüm Arslan ailesine armağan ediyorum.
18: Kral FM otobüsü yarın Bursa'da olacak. Kulağın radyonda olsun.

radyoların yener çan kralcılarımız, hayırlı, huzurlu, sağlıklı, güzel bir cuma akşamı diliyorum. Trafiğinde kendini artık yavaş yavaş gösterdiği şu saatlerde, hani bütün gün o masada, ne bileyim, o ekranda ya da o tempoda çalışıp yorulanlar var. Haftanın yorgunluğu var. Bunun yanı sıra şu an araçta belki akmayan bir trafik var, tahmin ediyorum. Aslında günün en güzel ödülü sizi evde bekliyor. Birkaç dakika geç kalsanız da olur. Yeter ki sağlıklı, sıhhatli bir şekilde evinize varın. Huzurunuza hiç kimse gölge düşürmesin. Olur mu kralcılar? Sesimizin yoldaş olduğu kralcılarımıza seslendik. Az sonra da artık gelen mesajları şöyle bir toparlayalım. Ulaştırmış olduğunuz mesajlara kısa bir şekilde yer verirken bu şarkıları da sevdiklerinizle paylaşmanızı sağlayacağız inşallah. Hiçbir yere ayrılmayın.

Gelen mesajları kısa bir şekilde değerlendirelim, kralcılarımızla paylaşalım. Kayseri'den Develi'den Alparslan Çolak'a, hemen sonrasında İstanbul'dan sevgili Osman'a yer verdiğimiz Müslüm Baba yorumunu armağan etmiştik. Sakarya'dan Abdurrahman, Diyarbakır'da bulunan sevdiğine, Frankfurt'tan Tekirdağ'a selamlarını göndermiş Aydın Bey, Aydın Kılıç. Kuzey İrlanda'ya selamlar, sevgiler. Şu an Türkiye'ye seyahat halinde yoldalar. Gurbetçilerimiz dinliyorlar. Kazasız belasız sürüşler Volkan Bey. Bursa Karacabey'den Sevgi Hanım yemek yaparken bizi dinliyormuş. Kolay gelsin ev hanımlarına. Kilis'ten Bekir, Sivas'tan Seda Hanım, Buş Malazgirt'ten Nazar Doğan'a, Ankara'dan Nurhan Hanım'a, Fransa'dan Solmaz Semiz ailesine ve Fransa'dan da İzmir Buca'ya dönelim. Sevgili Mehmet, şarkıyı eşi Feride ve oğlu Yusuf Deniz'e armağan ediyor. Ankara Çubuğa selamlar, Buse Hanım hoş geldiniz. Az sonra veda faslı için alemin kralında sizlerleyim.

0: gibi.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Bir ömre eşlik edecek sarık ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
4: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
5: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Araçlarda %15, 10 yaş ve üzeri araçlarda %20 indirim sizi bekliyor. Üstelik anlaşmalı kredi kartlarına özel 6 taksite varan fırsatlarla. Kampanya 17 Ağustos 17 Eylül 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de. Isuzu'nun tercihi Petrol Ofisi Maximus Motor Yağları.
1: Garaj Şoför 17-24 Ağustos tarihleri arasında Grundig 75GQ 750A 75 inç 189 santim 4K Ultra HD Google Smart QLED TV uydu alıcılı 44.999 liraya, Vivo

fonu alanlara Ugreen 25 bin mAh 145 watt PDQC LED göstergeli taşınabilir hızlı şarj cihazı Powerbank hediye. Ayrıntılı

0: Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Bugün Getir Büyük'te 180 gram Pınar Labne 62 lira. 15'li CP yumurta 75 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
3: Getir. İlaç Gibi Radyo.
4: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
3: İlaç Gibi Radyo.
5: Reklam.

geldik veda faslına. Birazdan günün gelişen haberlerinin hemen sonrasında sevgili Melis mikrofon başında olacak. Şu dakikalarda Türkiye'nin birçok yerinde yoğun yol saati ve trafik akışının fazlasıyla hareketlendiği zamanlar. Direksiyon başında olanlar lütfen dikkat, acele etmeyin, mesafeyi lütfen koruyalım. Tüm seyahat edenlere iyi yolculuklar dileklerimi iletmek istiyorum. Tabii ki bunun yanı sıra sabırlar diliyorum. Bizleri evlerinde ağırlayan dinleyenlerimize de tüm şarkıları hediye edelim. Sevgili Melis, mikrofonu sana devrediyorum ve tüm kralcılarımıza sağlıklı, huzurlu, mutlu bir cuma akşamı diliyorum.

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 21 Ağustos Cuma, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Türkiye, İsrail Başbakanı Netanyahu için kırmızı bülten talebinde bulundu. Adalet Bakanı Gürlek, küresel Sumut filosuna saldırıdaki sorumluluğundan dolayı Netanyahu ve Afek Moskoviç için kırmızı bülten talep edildiğini açıkladı. MHP Genel Başkanı Bahçeli, İsrail'in Suriye'deki hava üssü saldırısına ve Türkiye'ye yönelik açıklamalara tepki gösterdi. Türkiye'nin sabrını sınamaktan, kışkırtmaktan vazgeçmeliler dedi. Bahçeli, terörsüz Türkiye süreci üzerinden İsrail'in oyununu bozduğunu da söyledi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan da İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik açıklamalarına tepki geldi. Hiçbir devlet, hele ki İsrail, Türkiye Cumhuriyeti'ni hizaya çekmek ya da ayar vermek gibi bir dil kullanamaz dedi. AK Parti sözcüsü Çelik'ten de İsrail'in Batı Şeria'da yasa dışı yerleşimciler için yeni bir konut ihalesi açmasına tepki geldi. Çelik, İsrail'in Filistinleri vatansızlaştırmaya dönük saldırganlığı mekansal soykırımdır ifadesini kullandı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Trabzon'da açıklamalarda bulundu. Özel, yeni partiyi biz bir partimiz olsun diye değil, iktidar olsun diye kurduk dedi.
2: İlk başta birkaç ay hep birlikte büyük üzüntüler çektik. Çok üzüldük, çok kırıldık, çok kızdık. Ama yeni partiyle birlikte artık tüm bunları geride bıraktık. Önümüze bakıyoruz. Trabzon'un, Karadeniz'in güzel insanlarına Karadeniz'in yeni partisini getirdik. Trabzon'un yeni partisini getirdik. Artık yeni parti bir muhalefet partisi değil, bunu herkes bilsin. Yeni partiyi biz bir partimiz olsun diye değil, iktidar olsun diye kurduk. Yeni parti elbette Cumhuriyet Halk Partililerin yeni partisi ama bütün demokratların yeni partisidir. Karadeniz'in yeni partisidir. İktidar partisidir yeni parti.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı davada etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş savunma yaptı. Sistemin temel amacının İmamoğlu'nun siyasi hayatının finanse edilmesi olduğunu iddia etti. Belediyedeki alacaklarını tahsil edebilmek için aracılar yoluyla rüşvet verdiğini öne sürdü. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında firari Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz yakalandı. İki zanlı Marmaris Bozburun'dan yurt dışına kaçma planı yapıyordu. Zanlıları Muğla'ya götüren aracın eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu belirlendi. Adana'da Alparslan Kuytul suç örgütüne yönelik soruşturmada da yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Örgütün idari binasında yapılan aramada bazı bilgisayar ve hard disklerin önceden kaçırıldığı tespit edildi. Ayrıca yapının sosyal medya sorumlusunun evinden yaklaşık 4 milyon lira çıktığı öğrenildi. Amerikan Hazine Bakanı Besant, yeni yaptırımların İran'a askeri saldırıların büyümeyeceği anlamına geldiğini söyledi. Yaptırımlar İran'la ticaret yapan tüm ülkeleri ilgilendiriyor diyen Hazine Bakanı, ya bizden yana ya da bizim karşımızdadırlar dedi. Çin'de dahil tüm dünyanın Hürmüz Boğazı'nın açılmasını istediğini kaydetti. İran Meclis Başkanı Galibahsa, İran'ın haksız yaptırımların üstesinden gelmek için plan yapması gerektiğini söyledi. Akaryakıtta tabela bu gecede değişiyor motorine 2,92 lira zam yapılması bekleniyor. Aleyhim şarkısı sebebiyle hakkında müstehcenlik suçlamasıyla soruşturma başlatılan Mabel Matiz'e adli kontrol uygulandı. Sanatçıya yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Balıkesir'de önceki gün çıkan orman yangınıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Sındırgı'da çarşamba günü bir kamyonda çıkan yangın yol kenarındaki ormanlık alana sıçramıştı. Bizden bir haber. Kral Otobüsü Balıkesir'de çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Şansa kalmaz
3: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Beşiktaş Avrupa Ligi kapısını 3 golle araladı. Siyah beyazlar playoffların ilk maçında Kauna Žalgiris'i 3-0 yendi. Rövanş maçı 27 Ağustos Perşembe günü Litvanya'da oynanacak. Tur atlayan takım Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanacak. Trabzonspor'sa Avrupa Ligi playoffları ilk maçında evinde mağlup oldu. Ferencvaros'a 1-0 yenilen Bordo Mavililer tur kapısını 27 Ağustos'ta Macaristan'da açmaya çalışacak. Trendyol Süper Lig'de ikinci haftanın perdesi tek maçla açılıyor. Galatasaray saat 21.30'da Erzurumspor deplasmanına çıkacak. Bu arada Galatasaray mutlu sona ulaştı. Sarı Kırmızılar Alexey Batrakov'la 5 yıllık sözleşme imzaladı.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
4: Otopratik. Otopratik.
5: Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülkede sıcak hava dalgası hafta ortasına dek sürecek. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 30, Ankara ve Antalya açık 34, İzmir açık 35, Bursa az bulutlu 32 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
4: Otopratik. Otopratik.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
7: Yol durumu.
8: TEM Otoyolu Edirne Batı Kavşağı Gümüşova arasında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle şerit daraltması uygulanıyor. Trafik diğer şeritlerden sağlanıyor. Çalışmalar akşam saat 21 ile sabah saat 6 arasında devam ediyor. İzmir Çevre Otoyolu Karşıyaka Yamanlar Viyadüğü Menemen istikameti 3 ila 4. kilometrelerde sol ve orta şerit trafiğe kapalı. Trafik akışı sağ ve emniyet şeritten sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

soytarlık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe, bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum. Bu son olsun, bu son olsun.

Sensiz gelen sabaha günaydın. Şimdi saat yokluğunun belası. Sensiz gelen

Kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni. Beyninin içindekileri anlayabilmek. Ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü. Bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya parladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun yüzüm olsun.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Ak portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Ama dememek için Emma
2: Sigorta. Süpürge deyince vatan.
3: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.

0: Sertiz. Çeritigo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Çeritigo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar Çerikom.tr'de. Çeri.
1: Seymen.
2: Sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta, her anında daima yanında. Hey.

0: Voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet, ay yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül-24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
2: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
5: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
6: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
3: Bizim huzur lazım.
7: Yeni MaxSticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten MaxSticker karta hemen başvur. Max

0: İlaç gibi radyo.
1: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

Evet, 21 Ağustos 2026 günlerden cuma. Artık haftayı tamamlıyoruz. Günü de yavaş yavaş bitiriyoruz. Mesailer tamamlandı. Kralcılarımız yollara çıktılar. Aynı mevkide karşılaştık. Geceden sabaha çalışacak olan kralcılarımız da yoldalar. Onlar da işe gidiyorlar. Onlara kolay gelsin diyelim. Şehir içi trafiğinde evlerine gitmek üzere yollara çıkmış olan kralcılarımıza da sabırlı yolculuklar dileyerek programımızı açalım. Kaan'dan mikrofonu devraldım. Kendisine teşekkür ediyorum. Yayınıma başlıyorum. Alemin en kralında, Kaptan Köşkü'nde Melis var. Hoş geldiniz.

Evet, akşam serinliğini bekliyoruz dört gözle. Yine çok sıcak bir günü geride bıraktık sevgili kralcılar. Geçtiğimiz pazartesi günü Afrika sıcakları, Basra sıcakları tekrar yurdumuza şöyle bir giriş yaptılar. Kavruluyor memleket, çok sıcak gerçekten. Bugün sanki ekstra bir sıcaktı, bana mı öyle geldi bilmiyorum ama birkaç gün daha dişimizi sıkacağız. Afrika sıcaklarını uğurladıktan sonra mevsim normallerine dönecek. Akşam böyle 8'den sonra tatlı bir serinlik oluyor. Ama o saate kadar bize nefes aldırmıyor bu sıcak havalar. Ağustos tam böyle adına yakışır şekilde geçiyor, değil mi? Sağlıkla, sıhhatle geçirelim bu ayı da. Sonbaharı güzel karşılayalım inşallah. Şimdi şarkı aralarında yavaş yavaş sohbet edelim, muhabbet edelim. Bulunduğunuz yerlerden bu taraflara bir selam göndermek isterseniz 532 703 92 çift 0 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda Instagram hesaplarımız da sizlere açık. Oradan da mesajlarınızı okuyoruz. Arama kısmına kodlayarak söylüyorum. Malatya, Lüleburgaz, Sakarya, MLS, Akçay yazdığınızda karşılaşacağız. Profilin içine girdiğinizde de hemen ilk sabitlediğim fotoğrafın altına mesajlarınızı yazın. Gönderin gelsin.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bir

0: ile yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
2: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
3: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Honor Pad X9A 128 GB klavye.

0: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.
1: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül, 24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
1: PTR. Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar shell.com.tr'de.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
5: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü Turkcell çözüm gücü.
8: Turkcell'le bağlan hayata.
9: İlaç gibi radyo.
10: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
9: İlaç gibi radyo.
11: Reklam.

Evet, bu akşamın ilk selamını Kayseri'ye göndereceğiz. Kayseri'de ismi ne kadar güzelmiş. Çiçek dinliyor bizi. Çok severek dinliyorum abla. Şarkılarını da, muhabbetini de demiş. Böyle bir konudan dert yanmış. Bu aralar bu tip mesajlarla çok karşılaşıyorum. Yani biz kralcılarımızla zaten dertleşiriz genelde yayınlarda. Üst üste aynı, mesela dün de böyle bir mesaj gelmişti. Aynı mesajlar gelince ben konuyu yine aynı yere bağlayacağım Çiçekçim. Allah iyi niyetli, güzel yürekli insanlarla, kadir kıymet bilen, vefa bilen, hatır şinas insanlarla karşılaştırsın hepimizi. Abla demiş, kıymet bilmeyen insanlar var çok. İyi niyetini suistimal eden insanlar var çok. Neden böyle diye sormuş. Vallahi bilmiyorum, hiç bilmiyorum. Bu benim de çok sorguladığım bir şeydir. Hepimiz karşılaşıyoruz böyle insanlarla. Eskiler bununla ilgili çok güzel bir şey söylemişler. İyilikten maraz doğar demişler. Yani hayatın bir denge olduğunu düşünürüm ben her zaman. Çok eskiden tanıştığınız bir insan bile olsa, daha dün tanıştığınız bir kişi bile olsa, aradaki o dengeyi iyi tutturmak lazım. Yoksa hani biri birinden daha fazla adım atıyorsa, daha çok koşturuyorsa, daha çok iyilik yapıyorsa, daha çok seviyorsa, o dengenin, hani kantarın topuzu kaçıveriyor. Sonra tatsızlıklar oluyor. Sonra işte böyle sorgulamaya başlıyoruz. Gençken çok anlaşılabilecek şeyler değil. Hep diyoruz ya, eskiler neler demiş. Bak, eskiler, eskiler, eskiler, hep anneannelerimiz, babaannelerimiz. O yaşa gelince anlıyor insan bence. Gençken çok anlaşılacak şeyler değil. Senin canın sağ olsun. Senin güzel yüreğin sağ olsun. Sıradaki şarkımı sana armağan edeyim. Şöyle akşamını biraz güzelleştirelim kralcılarımızla. Olur mu Çiçek? Ya senin şu isminin güzelliği yeter. Hayatı güzelleştirmeye.

0: Net gündem.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 21 Ağustos Cuma, haber sitelerinden derlediğimiz Net gündemle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. ntv.com.tr ile başlayalım. Türkiye, İsrail Başbakanı Netanyahu için kırmızı bülten talebinde bulundu. Adalet Bakanı Gürlek, küresel Sumut filosuna saldırıdaki sorumluluğundan dolayı Netanyahu ve Afek Moskoviç için kırmızı bülten talep edildiğini açıkladı. Geçelim sabah.com.tr'ye. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in Suriye'deki hava üssü saldırısına ve Türkiye'ye yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Türkiye'nin sabrını sınamaktan, kışkırtmaktan vazgeçmeliler dedi. Bahçeli, terörsüz Türkiye süreci üzerinden İsrail'in oyununu bozduğunu da söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı davada etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş savunma yaptı. Sistemin temel amacının İmamoğlu'nun siyasi hayatının finanse edilmesi olduğunu iddia etti. Belediyedeki alacaklarını tahsil edebilmek için aracılar yoluyla rüşvet verdiğini öne sürdü diyor Habertürk.com'da. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında firari Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz yakalandı. Hürriyet.com.tr'deyiz. İki zanlı Marmaris Bozburun'dan yurt dışına kaçma planı yapıyordu. Zanlıları Muğla'ya götüren aracın eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu belirlendi. Anadolu Ajansı'nın sitesi aa.com.tr ile devam edelim. Adana'da Alparslan Kuytul suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Örgütün idari binasında yapılan aramada bazı bilgisayar ve hard disklerin önceden kaçırıldığı tespit edildi. Ayrıca yapının sosyal medya sorumlusunun evinden yaklaşık 4 milyon lira çıktığı öğrenildi. Sözcü.com.tr var sırada. Hale İlim şarkısı sebebiyle hakkında müstehcenlik suçlamasıyla soruşturma başlatılan Mabel Matiz'e adli kontrol uygulandı. Sanatçıya yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Kayseri'de 22 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Yaren Mercan'ın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin davada karar çıktı. Alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldıktan sonra tahliye edildi. Mynet.com'dan milliyet.com.tr'ye geçelim. İstanbul'daki turistik bölgeler ve toplu taşıma araçlarında yan kesicilik yapan suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. 3 örgüt elebaşıyla birlikte 32 şüpheli gözaltına alındı. Tekrar ntv.com.tr'ye dönelim. Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde deniz ve savunma teknolojilerini buluşturan Teknofest Mavi Vatan heyecanı var. Etkinliklere özellikle gençlerin ilgisi yoğun. Buluşmanın hedefinde sadece savunma teknolojilerini tanıtmak değil, yeni nesilde Mavi Vatan bilincini güçlendirmek de var. NTV yayınına katılan Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, gençlerin bu teknolojileri yerinde görerek ilham almasını istediklerini söyledi. Teknofest Mavi Vatan pazar akşamına kadar Gölcük Tersanesi'nde ziyarete açık olacak. Bizden kralmüzik.com.tr'den bir haberle bitirelim. Kral otobüsü yarın Bursa'da olacak. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız radyonuzda olsun.
0: Gündem. Net gündem.

0: güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülkede sıcak hava dalgası hafta ortasına dek sürecek. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 30, Ankara ve Antalya açık 34, İzmir açık 35, Bursa az bulutlu 32 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
1: Otopratik.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
3: TEM Otoyolu Edirne Batı Kavşağı Gümüşova arasında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle şerit daraltması uygulanıyor. Trafik diğer şeritlerden sağlanıyor. Çalışmalar akşam saat 21 ile sabah saat 6 arasında devam ediyor. İzmir Çevre Otoyolu Karşıyaka Yamanlar Viyadüğü Menemen istikameti 3 ila 4. kilometrelerde sol ve orta şerit trafiğe kapalı. Trafik akışı sağ ve emniyet şeritten sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
4: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda, alemin en kralında ikinci saatimize çok güzel türkülerle başladık. Önce Oğuz Aksaç, şimdi de Kıvırcık Ali sesi duyurayım sizlere. Bir de Sevim Hanım, bir soru sormuşsunuz. O sorunun cevabını vereyim size. Sizinle beraber çok fazla böyle mesaj gönderen kralcımız var. İstek parça çalıyor musunuz demiş. Çalmıyoruz. Diyoruz ki biz böyle durumlarda en kral şarkı sıradaki şarkı.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Poyrazlar tamam sıcaklık 35 derecelere kadar yükselecek. Nem oranında da artış var.

0: Ankara, Bursa, İzmir ise daha sıcak olacak. Ege'de orta hızla olan karayel bugünlerde fazla serinlik vermiyor. Hava çok daha bunaltıcı seyredecek. Antalya'da ise hissedilen sıcaklık 40 derece seviyelerinde. Özellikle öğle saatlerinde güneşin altında kalınmamalı. Sıcak çarpmasına dikkat.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Koçakta Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Çocuklar okula dönüyor, Akses'ler 3000 TL'ye varan çift para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan iki kampanyaya katıl, kampanyalar...

0: Akses 25 yaşında.
1: Bu hikayede senaryo yok. Dublör yok. Tekrar çekim şansı hiç yok. Başrolde şimdi spor var. Euroleague, BNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.

0: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül, 24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
3: 17-24 Ağustos tarihleri arasında

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul lazım. Şansa kalmaz
1: işimiz. Umran Oto Ekspertiz. V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Vivo.

Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar shell.com.tr ve worldcard.com.

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Point Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
4: İlaç gibi radyo.
5: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
4: İlaç gibi radyo.
6: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Evet, bütün yazcıların sesi olmuş Kübra. Şimdi biraz önce havalardan bahsettik ya, tam böyle Ağustos adına yakışır şekilde geçiyor. Afrika sıcağımız da geldi. Bir haftadır böyle kavruluyor memleket. Acaba ne zaman gidecek de mevsim normallerine ne zaman döneceğiz diye böyle kendi aramızda konuşurken Kübra almış telefonu eline, demiş ki abla ben yazcıyım ya. Bu sıcakların hiç bitmesini istemiyorum. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben de tam tersiyim. Kışçıyım ya. Ben soğuk severim. Yani soğuk insanı diri tutar Kübra. Sıcaklarda bayılıyoruz hepimiz. Valla ne insanın içinden iş yapmak geliyor, ne işe gitmek geliyor, ne var olan işini bitirmek geliyor. Herhalde bir tek bana olmuyordur bu. Hep bir sıcak hava, hep bir sıcak hava. Arada bir serinliğe ihtiyacı oluyor insan bünyesinin. Tansiyon oynuyor vallahi bak. Temmuz ne kadar güzel geçti oysa ki. Hiç yaz gibi değildi. Sanki böyle Mayıs gibiydi Temmuz. Yaptıysa da öyle bir iki gün sıcak yapmıştır. Onun dışında yağmur bile yağdı. Hatta birkaç gün çok serin oldu. Hatırlarsınız o Temmuz'un sonu, son haftasıydı herhalde. Üstümüze böyle hırka aldık. Uzun uzun giyindik yani. Soğuk iyidir. Ben kışçıların tarafındayım. Sen yazcıların tarafındasın. Şöyle ortaya bulmamıza çok az bir zaman kaldı. Ne zaman biliyor musun Kübra? Eylül 1. Ne sıcak ne soğuk. İnceden bir pastırma yazı yapar. O da zaten kısa sürelidir. Bekliyoruz vallahi dört gözle. 1 Eylül 2026'yı.

Müslümcüler ve Ferdiciler peş peşe gönüllerinden geçen şarkıları yazıp mesaj olarak gönderiyorlar. Az kaldı babalar resteni, birazdan kral şarkılarını çalacağım. Mustafa, Altınoluk'tan dinleyen bir kardeşim Balıkesir'den. Dün çaldım istediğin şarkıyı. Yakarsa dünyayı garipler yakar, çalar mısın abla diye sormuş. Vallahi dünkü babalar resitelimin açılış şarkısıydı. Kaçırdık, olsun. Bugün de çok güzel şarkılarım var. En nihayetinde onların sesi olmadan olmuyor değil mi? Son saate sakladık. Dinlemeye devam et, olur mu? Tokat'taki ailesine selamlarını iletmiş Mustafa Altınoluk'ta. Bahçıvanlık yapan bir kardeşimmiş. Abla ben burada çalışıyorum. Bahçıvanlık yapıyorum. Sabah güne sizinle başlıyorum. Yatana kadar da radyom hiç kapanmaz. Bütün şarkıları, bütün programları dinliyorum demiş. Şu ana kadar hiç mesaj yazmak aklımda yoktu açıkçası. Bugün öyle bir aldım telefonu elime. İyi ki karşılaştık. Hoş geldin, sefalar getirdin. Bundan sonra inşallah daha sık karşılaşırız. Benim gibi demiş, bütün gününü bahçe işlerine ayıran, yani işi bu olan, çiçeklerle ilgilenen, toprakla ilgilenen, onları besleyen, sulayan, bütün bahçıvanlar için çalar mısın sıradaki şarkıyı demiş. Seve seve çalarım, seve seve. İşin gücün rast gitsin. Ne kadar güzel bir iş yapıyorsun. Çok da zor bir iş yapıyorsun bence. Yani işin ilmini çok bilmiyorum ama o çiçekleri böyle bir mağaza vitrinini izler gibi izliyorum. Yürürken bazen böyle denk geliyorum bahçeli evlere. O kadar güzel çiçekleri var ki insanların. Ne güzel bakıyorlar. Ya kendileri bakıyorlar ya da Mustafa gibi emekçi kardeşlerimiz ilgileniyorlar. Hayranlık duyuyorum. Elleriniz dert görmesin. Onların dilinden herkes anlamaz çünkü. Bir çiçeğin, bir böceğin dilinden herkes anlamaz değil mi Mustafa? Hadi bakalım, senin olsun sıradaki şarkı. Müslüm Baba'yı da bekle.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
2: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
0: İlaç Gibi Radyo.
3: Lütfen dikkat.
4: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bir

0: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: 20-26 Ağustos tarihleri arasında seçili Grundig TV'lerde Viva Banka alışveriş kredisiyle peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi Vatan mağazalarında.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz SigortamNet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
1: PTR. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül-24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.

0: daha çekici.
1: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
6: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
9: Türkcell'le bağlan hayata. İlaç gibi radyo.
10: Reklam. Kral FM otobüsü bugün Balıkesir'deydi. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluştuk, hediyeler dağıttık. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım bugün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
11: Merhabalar, ismim Mehmet Akyüz, Balıkesir'de yaşıyorum. Yıllardır Kral FM dinliyorum. Kral FM'de Afrikalı Ali'yi dinlerken otobüsün Altıölü Belediyesi'nin önünde olduğunu duydum. Otobüse gelip şifreyi söyledim, hediyemi aldım. Kral FM'e teşekkür ediyorum.
12: İsmim Süleyman Arslan, Balıkesir'de yaşıyorum. Harbi Kız'ı dinlerken Kral FM'de otobüsü gördüm, şifreyi aldım. Otobüse geldim, şifreyi söyledim, hediye çekimi aldım. Sıradaki şarkıyı tüm Arslan ailesine armağan ediyorum.
10: Kral FM otobüsü yarın Bursa'da olacak. Kulağın radyonda olsun.

Evet, yollarda olan kralcılarımız var. Onlarla böyle akşamları seyir halindeyken karşılaşıyoruz sürekli. Kaptanlarımız zaten radyolarını hiç kapatmıyorlar. Onlar hep dinliyorlar. Selam olsun sizlere. Yollarınız açık olsun. Sağ salim. Herkes gideceği yere varsın inşallah. Şeyda ve Emre de yoldaymış. Mesajı gönderen Özlem Sivas'tan selamlamış bizi. Bizden de Sivas'a, Yiğidolar'ın memleketine selam olsun. Yeğeni Şeyda ve eşi Emre Çanakkale'ye, Lapseki'ye doğru gidiyorlarmış. Uzun bir yol. Yolunuz açık olsun. Onlara sıradaki şarkıyı armağan etmiş. Bir de iyi ki varsınız demiş. Şeyda ve Emre duyuyorsunuz şu anda muhtemelen. Çünkü radyoları açıktı. Sizinle beraber yola çıktılar diye mesaj atmış. İnşallah değişmemiştir ve çekiyordur şu anda. Çünkü ara ara böyle yollarda öyle hafif karıncalanma, cızırtı hali olabiliyor. Öyle durumlarda ne yaptığımızı zaten hep söylüyoruz. Yeri gelmişken bir kez daha söyleyelim. Telefonumuzdaki kral uygulamasından radyomuzu açıyoruz. Arabaya bağlıyoruz Bluetooth'la ve hiçbir şekilde sorun olmadan gideceğimiz yere saatler de sürse bu şarkılarla gidiyoruz. Uygulamamızı lütfen telefonlarınıza indirin. Hem Kral FM'i hem kardeş radyomuz Kral Pop Radyo'yu sorunsuz bir şekilde dinleyin.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Temmuz yolu Edirne Batı Kavşağı Gümüşova arasında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle şerit daraltması uygulanıyor. Trafik diğer şeritlerden sağlanıyor. Çalışmalar akşam saat 21 ile sabah saat 6 arasında devam ediyor. İzmir Çevre Otoyolu Karşıyaka Yamanlar Viyadüğü Menemen istikameti 3 ila 4. kilometrelerde sol ve orta şerit trafiğe kapalı. Trafik akışı sağ ve emniyet şeritten sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Evet sevgili kralcılar, biraz önce bir haber okudum. Yeni saati açarken bu haberi sizinle paylaşmak istiyorum. Böyle bir aydınlanma hali geldi bana. Belki siz de aynı şeyi düşünürsünüz. Çünkü çok finali çok güzel. Şöyle, İngiltere'de bir teyzemiz, teyze demeyelim, nine diyelim. Bugün 117. yaşını kutlamış. Böyle haberlerle çok karşılaşıyoruz. Hep soruyorlar böyle uzun yaşamanın sırrı nedir, ne yedin, ne içtin gibi sorular soruyorlar ya yaşlı teyzeleri, amcalara. Çok güzel bir cevap vermiş. Bu hanımefendi iki tane dünya savaşı görmüş. Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı. Pandemide çok ağır bir Covid atlatmış. Bakın. Onu da geçirmiş ve bugün 21 Ağustos 2026 yılında 116'yı bitirip 117 yaşına gelmiş. Fotoğrafları var. Görüntüsünü henüz görmedim. Yani videosuyla karşılaşmadım. Çok da sağlıklı duruyor maşallah diyelim. Demişler ki tabii can alıcı soru. Uzun yaşamın sırrını bize söyler misiniz teyzeciğim? Ne yapmamız gerekiyor senin yaşına kadar yaşamamız için? Demiş ki sevgili kralcılar. Kimseyle asla

yapmak istediğini yapamıyorsun. Yapıyorsan da alıyorsan da böyle kekremsi bir tat bırakıyor insanın ağzında. Teyzemiz çok güzel bir şey söylemiş. Eğer bunu başarabilirseniz yaşarsınız demiş. Sağlıkla, sıhhatle yaşarsınız. Hadi buyurun bakalım, düşünelim üstüne.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Poyrazlar tamam sıcaklık 35 derecelere kadar yükselecek. Nem oranında da artış var. Ankara, Bursa, İzmir ise daha sıcak olacak. Ege'de orta hızda olan karayel bugünlerde fazla serinlik vermiyor. Hava çok daha bunaltıcı seyredecek. Antalya'da ise hissedilen sıcaklık 40 derece seviyelerinde. Özellikle öğle saatlerinde güneşin altında kalınmamalı. Sıcak çarpmasına dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
5: Bugün Getir Büyük'te 180 gram Pınar Labne 62 lira, 15'li CP yumurta 75 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
6: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
7: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
8: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
9: Lösev hayat verir.

Evet, yavaş yavaş programımızın sonuna doğru yaklaşırken şöyle Müslüm Baba ile bir açılış yapalım. Epeydir sesini duymadık kralın. Radyomuza da bir parça ses verelim. Eğer etrafı çok rahatsız etmezsek bu şarkılar kısık sesle dinlenmez diyelim bugün de sevgili kralcılar. Fransa'dan Cenk'in selamını alayım. Cenk demiş ki Türkiye'nin aksine 17 derece şu anda Fransa'da hava, ama Fransa'da bu sene çok sıcak oldu. Haberlerde hep izledik yani, Avrupa'yı da böyle kasıp kavurdu sıcak havalar. Demek ki oraya sonbahar geldi artık yavaş yavaş. Yağmurlu bir akşam var Fransa'da. Bizim için, gurbetçiler için varsa bir şarkınız kabul ederiz demiş. Ne demek? Tabii ki seve seve. Sıradaki şarkım armağan edeyim. Bakın Babalar Resteni'ne denk geldi bir de. Hepsi sizin olsun. Fransa'da bizi dinleyen kralcılarımızı da selamlamış olalım. Serhat, yolun açık olsun senin de. Serhat Almanya'dan bizi dinleyen bir kralcımız. Tatile gelmişti buraya. Dönüş yolculuğuna geçtik demiş. Hüzün var mesajda böyle. İnsan hissediyor onu. Kolay mı tabii? Gelirken eli ayağı insanın birbirine dolanıyor sevinçten. Giderken de tam tersi oluyor. Buna bir çare bulamıyoruz maalesef. Yolunuz açık olsun. Sağ salim gidin evinize. Seneye ya da sonraki yıla tekrar görüşmek üzere. Bütün gurbetçilerimizi selamlayalım. Özellikle dönüş yolculuğunda olan dinleyicilerimize çalalım sıradaki şarkıyı.

0: yaşayacaksın. Mavi dünyamsın. İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Anahtar teslim mutluluk.
3: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, size eğlenmeniz olur.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

şarkının klibini o kadar net hatırlıyorum ki. Ve sırada çalacağım sanatçıların, o zamanlar tabii tek kanallı dönemler, 90'ların başı. Daha yeni yeni yani böyle özel televizyonlar, radyolar açılıyor. Tam o dönemin şarkıları. Hangi tarz olursa olsun böyle programımın bir yerinde 90'lı yılları selamlamadan asla bitiremiyorum. Genelde de final şarkılarım oluyor. Nasıl unuturuz ki? Yani biz o dönemin çocuklarıyız. O dönemin güzelliğini yaşamış bir nesiliz. Nasıl unutalım şu şarkıları şimdi? Tamam, çocuktuk. Belki o zaman hiçbir şey anlamıyorduk dinlediğimizden ama Allah ömür verdi, bu zamana kadar geldik. Şimdi anlıyoruz neler anlatmışlar, neler. İyi ki tanışmışız bu güzel seslerle. Muazzez Abacı'ya rahmet dileyelim. Bu şarkı da çok özeldir. Ayşe Tulalı'ya ve sonrasında Samime Sana'ya da uzun ve sağlıklı ömürler dileyelim. Türk sanat müziğinin en güzide sesleridir hepsi. Bu akşam kapanışımız onlarla. Yarın öğleden sonra saat 2'de görüşeceğiz. Sağlık sıhhat olursa en kral şarkılarda. Hoşça kalın.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. TEM Otoyolu Edirne Batı Kavşağı Gümüşova arasında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle şerit daraltması uygulanıyor. Trafik diğer şeritlerden sağlanıyor. Çalışmalar akşam saat 21 ile sabah saat 6 arasında devam ediyor. İzmir Çevre Otoyolu Karşıyaka Yamanlar Viyadüğü Menemen istikameti 3 ila 4. kilometrelerde sol ve orta şerit trafiğe kapalı. Trafik akışı sağ ve emniyet şeritten sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Nöbetçi Erdem.
5: Alemin en kralı Kral FM. Bendeniz Nöbetçi Erdem. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar, hayırlı akşamlar, hayırlı cumalar dileklerimizi iletelim. Melis kardeşime teşekkürlerimi iletiyorum. İnşallah aynı güzellikler 23'e kadar benimle birlikte devam edecek. Bugün arabayla ilgili bir konu vardı. Bir mekanda sağ olsun kardeşlerim bana çok yardımcı oldular. Onlara bir teşekkürlerimi ileteceğim. Başta mekanın müdürü sevgili Mert kardeşime bir selam gönderelim. Sevgili Fatih kardeşim çok uğraştı bizimle. Sevgili Ege kardeşim, ona bir teşekkürlerimi ileteyim. Ondan sonracığıma şimdi bir Onur Oğuzhan vardı. Oğuzhan'a bir teşekkür edelim. Onur kardeşim eşi İknur, Onur'un da çok yakın zamanda kızı olacakmış. O da dedi ki abi ben bunu kaydedeyim. Onur kardeşim ben bunu dedi kızıma dinleteceğim hatıra olarak. Kızının ismi de Beli İrem, İpek, evet İpek. Allah ananı babalı büyütsün, bahtı güzel olsun inşallah, hayırlı evlat olsun sevgili Onur kardeşim. Bütün ekibe, Fatih'e, Mert'e, Ege'ye, Oğuzhan'a, Onur'a hepsine sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. İlgileri, alakaları için sağ olsunlar, var olsunlar. İnşallah yine diyaloglarımız devam eder bu kardeşlerimizle. Onlara bir selam gönderelim. Sevgili Mustafa hocam. O da radyosunun başında Vaniköy'e bir selamlarımızı iletelim. Sevgili Mustafa hocam, Reyhan, Havva, Alperen ve Yusuf, eşi ve kızı ve oğulları Alperen, Yusuf. Sevgili Mustafa hocama da selamlarımı iletiyorum. Ona da teşekkürlerimi iletiyorum. Güzel sohbeti, muhabbeti için. İnşallah o da bizim sohbetimiz. Abi diyor benim bütün hayatım seninle geçti diyor ya Mustafa hocam. Ben 99-2000'li yıllar hep diyor Nöbetçi Erdem, hep diyor Kral FM. Eyvallah, sağ ol, var ol, eksik olma. İnşallah Vaniköy'e çay içmeye geleceğim Mustafa hocam, tamam mı? Ona da söz verdik. Vaniköy Camii'nin o muhteşem manzarasıyla birlikte sahilde bir güzel çay keyfi yapacağız sevgili hocamla birlikte. Peki sevgili dostlar, her zaman olduğu gibi kralla, efsaneyle, babayla yolculuğumuza başlayalım. Büyük usta Halit Çelikoğlu'nu, büyük usta Yavuz Taner'i de rahmetli analım. Benim için arabesk tarihinin bir numaralı şarkısı Haberimiz Yok ve bu şarkıya kattıkları için sonsuz teşekkürler. Üçü de aramızda yok maalesef. Hepsini rahmetle anıyorum. Mekanları cennet olsun.

Büyük ustayı bir kez daha rahmetle analım. O eğer hayatta olmasaydı, bizimle olmasaydı haberimiz yoklar, yıkıla yıkılalar, gitmeler, aklı yoklar, konuşsana bir tanemler, güldür yüzümüler, ibadetler, bunların hiçbiri meydana gelmeyecekti. Böyle önemli bir usta Yavuz Taner çok özel şarkılara imza atmış, albümlerin müzik yönetmenliğini yapmış. Çok özel dokunuşlar, gerçekten kalbiyle, gönlüyle, çok erken yaşta vefat etmiş. Nur içinde yatsın. Ben hep anmaya, mezarına da gittim. Yad etmeye devam ediyorum ve edeceğim. Bir kan anonsu var sevgili kralcılar. Başakşehir Çamsakura'da yatıyor. Ameliyata girecek hastamız. BRH pozitif kana ihtiyaç var. Kan grubu uyanlar ve hastaneye yakın olanlar yardımcı olurlarsa seviniriz. Başakşehir Çamsakura'da yatıyor hastamız, ameliyata alınacak. BRH pozitif kana ihtiyaç var. BRH pozitif. İrtibat numarası 0539 560 36 35. Başakşehir Çamsakura kan grubu BRH pozitif. İrtibat numarası 0539 0539 560 36 35 560 36 35 Soner Avcı.

0: Kral FM otobüsü bugün Balıkesir'deydi. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluştuk, hediyeler dağıttık. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım bugün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: Merhabalar, ismim Mehmet Akyüz, Balıkesir'de yaşıyorum. Yıllardır Kral FM dinliyorum. Kral FM'de Afrikalı Ali'yi dinlerken otobüsün Altıölü Belediyesi'nin önünde oldum, duydum. Otobüse gelip şifreyi söyledim, hediyemi aldım. Kral FM'e teşekkür ediyorum.
2: İsmim Süleyman Arslan, Balıkesir'de yaşıyorum. Harbi Kız'ı dinlerken Kral FM'de otobüsü gördüm, şifreyi aldım. Otobüse geldim, şifreyi söyledim, hediye çekimi aldım. Sıradaki şarkıyı tüm Arslan ailesine armağan ediyorum.
0: Kral FM otobüsü yarın Bursa'da olacak. Kulağın radyonda olsun.

Ferdi Baba'nın birçok damal şarkısı var tabi. Yani onları saymaya kalksak bayağı bir zamanımız alır. Ama benim için, benle bir röportaj yapılsa, Nöbetçi Erdem, senin için bir numaralı Ferdi Baba şarkısı hangisidir? Listenin bir numarası nedir deseler, ben hiç düşünmeden Günaha Girme olarak değerlendiririm. Ben Günaha Girme'yi Müslüm Baba'nın Haberimiz Yok'la aynı kategoride görüyorum. Yani onun sebebi de şu: söz, müzik ve yorum örgüsü. Yani Haberimiz Yok'ta da muhteşem bir örgü var, muhteşem sözler, muhteşem beste, muhteşem bir yorum. Aynı durum Günaha Girme içinde geçerli. Muhteşem bir söz, muhteşem bir beste ve muhteşem bir Ferdi Baba yorumuyla inanılmaz bir deha ortaya çıkmış.

Yıldız Tilbe birçok klasik şarkıda, Türk pop müziğine damga vurmuş birçok şarkıda imzası olan büyük bir isim. Ama benim aklıma Yıldız Tilbe deyince hep bu şarkı geliyor. Yani böyle bir şey oluşmuş. Yani Yıldız Tilbe, ya belki de onu çok başka noktalara getiren şarkı olması mı, şarkının vuruculuğu mu, bilmiyorum neden olduğunu, ama Yıldız Tilbe deyince Erdem hangi şarkısı ilk olarak aklına geliyor dersen, ben direkt delikanlım derim.

0: Evet, yavaş yavaş şeridimize doğru geçelim sevgili kralcılar. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba söylesin, kralcılar dinlesin. Emniyet kemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar devam edelim arkadaşlar. Bekleme yapmayalım, açalım şeridimizi. Çünkü alemin kralları, alemin efsaneleri geliyor. Babalar listeli başlıyor. Dilovası İzmit, Adapazarı 4 yol, Bilecik Bozüyük, Afyon Dinar Sandıklı istikametimiz. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba'yı ve Ferdi Baba'yı rahmetle analım. Mekanları cennet olsun. Krala selam, damara devam.
1: Hep damar, full damar. Hep damar, full damar.
2: Kral, nöbetçi Erdem.

söyle bana, seni kim değiştirdi? Değiştirdin benim avun yasını.

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Atadan müzik ziyafeti.

Efendim merhabalar, hayırlı akşamlar, sevgiler, saygılar alemdeki tüm güzel insanlara, tüm Kral FM dinleyenlerine atadan selamlar olsun.

0: Ve işte saatimiz, vaktimiz geldi. Yine buluştuk, yine bir aradayız. Şükür kavuşturana, şükürler olsun. Şüphe yok ki Allah onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir diyen, o büyüklük taslayanları hiç sevmez diyen, hüküm ve hakimiyet Allah'ındır diyen Allah'a sonsuz şükürler olsun. Sevgili Nöbetçerdim'i uğurladık. Hizmet güzellik sırası bende. Her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. Bu güzel akşamki beraberliğimizde hepimize bol muhabbetler. Alemin kralında atadan müzik ziyafeti başladı.
1: Yokluğunda konuşmadım.

uykulara can doğradım, gecelere gün bağladım, uykulara can doğradım. Bil ki gözlerimi bile sensiz üzdüm.

0: Ecel olsun bana senden başkası.
1: Gönül selamımızı dile getirdikten sonra ilk değerlendirmelerimizi yapalım bakalım. Kamandan Yücel, Yasin Ahmet Sarışık için, Sivas'tan Murat Kurt, eşi ve çocuklarına, Kayseri'den Çiçek Üçlü'ye talibim demiş. Hoş geldin abi, seni dört gözle bekliyoruz. Gönüllerin kralı demiş, İzmit'ten Baha 41. Gelişim muhteşemdi her zamanki gibi demiş Kezban. Fethiye'den Zafer, Hasan Narin ve Fethiye Belediyesi gece mesai arkadaşlarına. Çorum Kargı, Maksutlu Köyü'nden Derya, hayırlı akşamlar demiş Derya. Beylikdüzü'nden Birgül, kızlarım ile nişan dönüşü dinliyorum demiş. Kızlarım Sinem, Feyza, Zeynep, Rana için, Sinan Özen'den. Uzun Yol Kaptanı Osman, tüm kaptanlara, tüm sevdiklerine. Silopi'den Emin, Hüseyin Altın'dan. Ata kardeşi iyi ki varsınız diyor, Maltepe'den Münevver, Burhan Çaçan'dan. Diyarbakır'dan Enver, severek dinliyoruz. Bugün doğum günüm diyor, eşim Gülsem'in ve benim için sıradaki şarkılar denmiş. Yozgat'tan Yılgör, oğlum ve benim için diyor sıradaki şarkılar. Ordu'dan Aydın, Sivas cezaevindeki çocukluk aşkım Pınar ve oda arkadaşlarına. Gazi Mahallesi'ne Halil, Ferdi Baba'dan Kıble şarkısı ablam Gülay'a. Ordu'dan Fırat, Sivas cezaevindeki Hülya'ma ve çok değerli

Müslüm Baba ve Ferdi Baba yorumlarının hemen ardından yine mesajlara bakalım. Sivas'tan döndü, hanelerimizin baş köşesine sefalar getirdin diyor. Gecelerin kralı, herkes ailesiyle sevdikleriyle dinlerken seni bir de benim gibi yalnızlar gökyüzündeki yıldızları balkondan seyrederken senin sesinle huzur bulurken dinleyenler var demiş. Ne güzel satırlar bunlar. Teşekkür ediyorum döndü. Yüreğine sağlık. Safranbolu'dan Sevgi Avdancı. Canım kardeşim Sedat için Gülden Karaböcek'ten demiş. Hoş gelmişsin güzel yürekli Dadaş Ata. Hayırlı cumalar demiş. Ne güzel giriş yaptın. Şarkılar, türküler. Ferdi Baba benim olsun demiş Hollanda'dan Emine. Denizli'den Savaş Serdar dinlemeye devam. Atadan müzik ziyafeti. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyorum. Almanya'dan Aytekin. Cansever'den bir şarkı. Sivas Şarkışla'dan Cemel beldesinden Yunus. Arkadaşları Kemal, Zeki, Ertuğrul, Gürsel, İsa ve Yunus dinlemedeyiz diyor. Kuşadası'ndan Aysu. Yarın Söke cezaevinde olan eşim Serkan Karga'nın doğum günü, onu çok sevdiğimi, yeni yaşını kutladığımı söyler misiniz diyor. At abim seni çok seviyoruz. Bursa'dan Kayra annem için diyor. Kral otobüs kaptanı Mustafa Müslüm Baba'dan demiş. İyi akşamlar, iyi yayınlar demiş Miraç. İyi geceler Atabey. Bodrum'dan eşim Zeliha ve oğlum Duha ile birlikte dinliyoruz demiş Kırıkhanlı Alparslan. Ben de dinlemedeyim diyor Sultan Gazi'den Sevinç. Antalya'dan Elmir, canından çok sevdiği Çorumlu'ya. Sevdi Kemer'den Mustafa, Salih ortak abime. Sivas'tan Gülşah, dinliyor mu bilmiyorum ama buradan küçüğüme seslenmek istiyorum. Ben iyiyim, beni merak etme demiş. Ünye'den Yurda Gül, balkonda misafir gelen yeğenim Nihat'la dinliyorum demiş. Bütün güçlü kadınlara. Mustafa Mercan, Aydın Buharkent'ten hayırlı geceler, iyi yayınlar demiş. Sağ olasın.

0: Bizi kimse ayıramaz. Bizi kimse ayıramaz. Bizi kimse ayıramaz.
1: Bursa Mustafa Kemal Paşa'dan İsmail Mert ve Osman Gümüş'ten tüm kral ailesine selam olsun denmiş. Tüdanya'dan bir şarkı. Canım eşime Müslüm Baba'dan bir şarkı diyor. Bugün evlilik yıl dönümümüz demiş Zerrin. Eyüp Sultan'dan Melek her gece olduğu gibi bu gece de muhteşemsin diyor abicim. İyi ki varsın, hep var ol demiş. Gecenin sahibine emanetsin diyor. Yeni Bosa'dan Gökhan eşiyle dinlediğini belirtmiş. Üçlük hazırlamış. Bu arada ilk saatimiz bitmeden üçlüğümüzü de yapacağız. Onay verdiğim üç tane mesaj var. Az sonra onlardan birini değerlendireceğim. Beylikdüzü'nden Esin'in kızı Ecrin. Her akşam annem yazıyordu, bu akşam ben devralmak istedim diyor. Annesi Esin'e, anneannesi Safiye'ye ve şu an Tekirdağ Saray'da dinleyen teyzesi Hafize'ye. Antalya Kemer'den Alara ve Dilara. Erzincan cezaevindeki babası için. Emin Pekoğlu ve koğuşta bulunan can dostları Volkan Adem Bozkır, Mustafa Yusuf, Charlie ve ismini saymadığı bütün koğuş arkadaşlarına. Beylikdüzü'nden Dinçer. Yıllardır Canan abladan tanıyorum. Sürekli bahsediyor demiş. Müslüm Baba'dan bir şarkı diyor. Şişli'den Neşe Gül. Üçlük demiş. İzmir'den Dilek Kara. Seni özledik ata diyor. Gelmenle birlikte neşe kattın. İyi ki varsın. Severek dinliyoruz. Sivas'tan Selvi Han. Balkonda hem kışlık biber asıp hem de sizi dinliyorum demiş. Tüm sevdiklerine armağan etmiş. Sıradaki şarkı Van'dan Şükran, kızı Rukiye'ye armağan edilmiş. İbrahim Erkal'dan bir şarkı diyor yine Ayşegül. Mersin Mut'tan Mesut, Ahmet Özhan'dan. Ankara'dan 06T508 şoförü Şeker Kemal. Ankara'da bütün şoförler seni çok seviyor, hayırlı yayınlar denmiş. Sivas'tan Hayrettin. Sizi dinleyen babam Halil ve annem Meleğe. Samsun Çarşamba'dan Fatih ve Can kardeşler sanayide son ses açıp İnleteceğiz demiş Cengiz Kurtoğlu'ndan. Hayırlı yayınlar, hoş geldin Ata abi. Kırklar elinden Ayhan Balaban. Üçlük bırakıyorum demiş. Gece vardiyasının tadı şimdi seninle daha güzel diyor. Şarkılarım demiş, üçlüğünü sıralamış. Sana ve tüm kral dinleyenlerine, beni tanıyan herkese armağan olsun demiş. Kırklar elinden Ayhan Balaban. Ayhan, şarkıların hazır, keyifle dinle. Şimdi üçlük zamanı.

üçlüyü tamamladık. Diğer üçlük sahipleri de biri Almanya'dan Zeynep'e aitti, onay verdiğim. Biri de Tekirdağ Saray'dan Hafize'ye aitti. Bugünkü hakkımızı kullanmış olduk inşallah. Yarın veya yarından sonraki günlerde de diğer sevenlerimizin üçlüklerini yayınlamak kısmet olur diyelim. Ve hemen yine mesajlarımıza dönelim bakalım. Bu gece de beraberiz Atacığım demiş Ferdi Baba'dan tüm Ferdicilere diyor Eskişehir'den Zeynep. Ankara'dan Dadaş Mehmet, eşi Zehra'ya üçlük hazırlanmış. Bursa'dan İlyas, Birol, Bircan ve Sedat Arı'ya. İyi akşamlar demiş Eskişehir'den Mehmet, Biricik Küçük Yüzlüme. Kıvırcığıma diyor. Mersin Çamlı Yayla'dan Ahmet. Selam olsun, şu an sizi dinliyorum. Özdemir ailesine gelsin. Çok sevdiğim eşim ve oğluma. Tekirdağ Karaca Kılavuz'dan Necmettin. Şu an ayçiçeği biçiyoruz. Bir yandan da seni dinliyoruz. Biçerci Turgut'a, Harun Müdür'e, Mustafa Balcı'ya, elektrik ustası Mustafa Çakır'a, Edip Akbayram'dan bir şarkı denmiş. Kolay gelsin. Gaziantep'ten Hatun Yakar. Balkonda kahve içerken dinliyorum demiş. Müslüm Baba'dan. İzmir'den Gülşen, hoş geldin ata diyor. Arif Susam benim olsun demiş. Saati aldırmaksızın mahalle dinliyor şu an demiş. İyi ki varsın diyor. Kimseye rahatsız etme Gülşen. Konya'dan Nesrin, tüm kralcılara. Ana vatandan acı vatana. Hollanda'ya yolculuk yapıyorum şu an. Almanya'dayız diyor. Kızım Lina ve eşim Recep'e demiş Ayşe. Eskişehir'den Ahmet. Bugün doğum günü olan eşim Aynur'a. Sinop Ayancık'tan Duygu Açıkgöz. Güzel abim ne zamandır yazamadım sana. Çok sevdiğim Sedat abime diyor sıradaki şarkılar. Bünyamin Demir. Bu akşam yine muhteşemsiniz diyor. Sıradaki eserler kıymetli Yusuf abime ve Çerkezköy'deki tüm dostlarıma. Esenyurt'tan Serhat. Ağrı Patnos cezaevindeki abim Hasan Kemertaş'a. Polonya'da seyahat halindeyim demiş. Varşova'ya gidiyorum demiş Mehmet Aydın. Mehmet Uçar. İstanbul Eypi Süta. Özkan Dinç. Eskişehir cezaevindeki yatmakta olduğum ve koğuş arkadaşlığımız Hazar Güder ve abim Serhat Güder için. İbrahim Erdoğmuş. Eyüp Hangül. Hasan Ezer. Memleketine Galatasaray maçı için geldik, izledik. Diyarbakır'a dönüş yolunda izlenmiş. Hayırlı yolculuklar. Tekirdağ Çerkezköy'den Nimet Can'a yakın. Van'a gidecek ablam Şükran Yurdusev için demiş.

0: senin olsun.
1: Selamünaleyküm. Ben tır şoförü Tarık. Şu an İstanbul'dan Bursa'ya seyir halindeyim demiş. Keyifle dinliyorum diyor. Çanakkale'de jandarma olarak vatanı görevini yapmakta olan oğlum Emirhan için diyor. Kadriye Kalaycı, işten çıktık eve gidiyoruz. İyi yayınlar atacığım demiş. İyi istirahatler şimdiden Kadriye. Giresun Espiye D17 koğuşunda olan Aslan Kocam Muharrem Kaya canım eşim için diyor. Seni çok seviyorum demiş. Kim demiş? Bir sevenimiz isim göremedim. Sakarya'dan Ahmet, kardeşleri Orhan ve Ender'e. Antalya'dan Ali, İlyas abisine ve seni sevenlere diyor. Murat Kırklareli, Pehlivan Koy, Akarca köyünden, Orhan babadan. Gaziantep'ten Enes, Gaziantep Şehir Hastanesi'nde nöbetteyiz. Abbas ve Müslüm kardeşimle nöbetteyiz demiş. Almanya, Wiesbaden'den kucak dolusu selamlar diyor. Gecenin tüm şarkıları Halfetillilere medet armağan etmiş. Sıradaki şarkı Beşir kızı Sare'den unutamadığım Mahsun'a denmiş. Kayseri'den Cemile, Bünyan cezaevinde yatan sevdiği Halil Tufan'a. Fındığın başkenti Giresun'dan selamlar demiş Ahmet Aydın. Şu an sahile fındık serdik, sizin yayınınızı dinleyerek fındık kurutuyoruz denmiş. Adapazarı'ndan Kader Eltin, Bozüyük açık cezaevinde yatan eşi Süleyman Eltin'e. Samsun'dan Onur Zengin, Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına gece mesaisinde olan tüm arkadaşlarına İbrahim Erkal'dan. Aksaray'dan Ankara'daki Sarı Şeker'in Melis'e diyor. Bir sevenimiz. Hollanda'dan Hakan, Kayseri Bünyan'daki çok değerli kardeşime. Cemile, dinlemede olduğunu belirtmiş Cemile. Esenyurt'tan Gül, Bayrampaşa'dan Umut, mutlu geceler olsun abi demiş.

0: şirinsin, hem şahanesin. Çektiğim çileme tek bahanesin. Melek mi şeytan mı bilmem ki nesin. Tuzaktan tuzağa atsan da olur. Ben seni seviyorum ya, sen beni sevmesen de olur. Sevmesen de olur.
1: Atadan müzik ziyafeti.

bir daha beni arama, sorma, unut gitsin, her şey burada bitsin diye yazmışsın. Sonra her şeyini alıp kaybolmuşsun. Ama

İbrahim Erkal şarkıları çok istenilmişti. Ben de az önce bir tanesini dinletmiş oldum. Rahmetle saygıyla almış olalım İbrahim Erkal'ımızı. Ergene Ulaş'tan Fethi, eşim Elvare'ye. Bursa'dan Ali, Ferdi Baba'dan bir şarkı diyor. İş arkadaşlarına, servis şoförümüz Şaban abiye ve tüm kralcılara. Balıkesir Dursun Bey'den Hüseyin, Dursun Bey ve tüm kralcılara. Serkan Karatay, taksiciyim demiş, Kuşadası'nda dinliyorum demiş. Sezen Aksu'dan bir şarkı demiş. Hayırlı işler. Tüm taksicilerimize selam olsun. Seydullah Hatay'dan Cesendik Canım'a, çok sevdiğim eşim Kader Ateş ve arkadaşlarına. Bursa'dan Berk kardeşinden servisçi İsmail abisine. İzmir Kemal Paşa'dan Cemil, Bursa'da yaşayan çok sevdiği Azra'ya. Denizli'den Şentürk, eşi Aysun, kızı Serena'ya. Fransa'dan Hanife, eğlencede Azye, not spor hocan. Mesajını iletebilir misiniz demiş Fransa'dan Hanife. Arzu, her zamanki gibi kahvemizi aldık, balkonda seni dinliyoruz. Sezen Aksu'dan bir şarkı diyor. Ankara'dan Muazzez, Atabey özlettiniz kendinizi, Antalya'daki oğlum çağrı için diyor. Kocaeli'nden Necati Demirci, beni tanıyan herkese armağan olsun, şu an sizi de serviste dinliyoruz diyor.

Fat abim nasılsın, iyi misin demiş. Orhan Gazi'den Körpe Sedat. Güzel gözlüme diyor Atilla Kaya'dan. Miraç Artvin'den Sakarya'ya yolculuktayız diyor. Eşim Şükrü, yeğenim Hamza, kızım Elçin, kardeşim Hatice ve eniştem Ramazan'a. Hayırlı yolculuklar. Muğla Milas, Selimiye Mahallesi'nin gençleri. Özcan armağan etmiş. Erzurum'dan Ayşegül, canım eşim Mehmet'e. Almanya Augsburg'dan Mustafa Doğan. İşten geldim, çay eşliğinde seni dinliyorum. Bana da bir şarkı demiş. İyi istirahatler. Ankara'dan Şener Bulut da, değerli eşi ve oğlu Rıza'ya.

Merhaba abi demiş Gaziantep'ten Yunus. Bu gece biraz canım sıkkın diyor. İnsan bazen kimseye anlatamadığı şeyleri bir şarkının sözlerinde buluyor. İçimde biriktirdiklerime tercüman olacak, yüreğime dokunacak bir şarkı rica ediyorum demiş Yunus. Yunus'u üzmüşler Yunus. Semih İstanbul'dan Ailecek seni dinliyoruz. Okey oynuyoruz. Yine yeniliyoruz. Bacanak ve Baldız'a. Bacanağım Serkan'a, Baldız'ım Semanur'a, eşim Yağmur'a demiş. Kankam Zehra'ya diyor Semih. Bursa'dan Hüseyin eşi Fatma'ya. Selam abicim, ben Defne. Sıradaki şarkı bana anneanneme gelsin. Başarılar diliyorum demiş. Kastamonu'dan saygılar demiş Defne. Teşekkür ederim.

geldik beraberliğimizin sonuna. Burada muhabbetimizi virgüllendiriyor. Huzurlarınızdan ayrılıyorum arkadaşlar. Az sonra Kadirhan'la güzellikler devam edecek. Her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. 20 saat sonra tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Edep haya imandandır diyen, Allah nurunu tamamlayacak diyen, en güzel isimler Allah'ındır diyen, Allah'a emanet olun. Atadan müzik ziyafetini dinlediniz.

0: Selamlar Kadiren abi demiş Haydar, Almanya Berlin'den şu anda bizi dinleyen kralcılarımızdan tüm memleket özlemi yaşayan gurbetçilere gelsin sıradaki şarkı diyor. Hem Haydar'a hem gurbette olan tüm kralcılarımıza da selamlarımızı iletelim. Yine İstanbul'dan gelen bir mesajımız var. Begüm Erkan'dan sıradaki şarkı Erkan'a armağan edersen mutlu olurum diyor. Karışık göndermiş mesajı, okuyabildiklerimi paylaştım. Selam gönderelim bu arada kralcımıza. Adana'dan Bekir, yine severek dinliyoruz eşimle. Özellikle eşim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum Kadirhan diyor. Samsun'dan Tekeköy'den Mustafa'dan gelen bir mesaj. Nöbet arkadaşım Mesut abimle seni dinliyoruz demiş. Yine Balıkesir Akçay'dan Ayşe, selamlar. Kırıkkale'de olan canımdan çok sevdiğim oğlum İbrahim için bir şarkı istiyorum diyor. Çorlu'dan Halil, selamlar Kadirhan diyor. Şu anda gece vardiyasında bir taraftan çalışıyoruz, diğer taraftan da seni dinliyoruz. Özellikle Zonguldaklılar için bir şarkı istemiş. İzmir'den, Muca'dan, Muammer'den gelen bir mesajımız var. Hayırlı geceler Kadirhan diyor. İzmit'ten Erol, gece vardiyası seninle bir başka güzel diyor. Eksik olmasın. Beraber çalıştığım arkadaşlarım Emre Tezer ve tüm Kral FM dinleyicilerine gelsin demiş. Evet, mesajlarımızı değerlendirmeye devam edeceğiz. Bu arada 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı. 0532 703 92 çift 0 WhatsApp hattımızdan aynı zamanda bir Kadirhan rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz.
1: Kadirhan

Hayırlı geceler Kadirhan, eşim Şükrü'yü de şu anda seni dinliyoruz demiş. İsmini belirtmeyen bir kralcımız göndermiş bu mesajı. İstanbul'dan Silivri'den Ayşe'den gelen bir mesajımız var. İyi geceler, Elazığ'dan selamlarımı iletiyorum diyor. Sevgili Erdal'a bizden de selam olsun. Yine Almanya'dan gelen bir mesajımız var. İzin bitti Kadirhan, Almanya dönüş yolunda sizleri dinliyoruz diyor sevgili kralcımıza. Hayırlı yolculuklar dileyelim. Bu arada isim belirtmemiş. Ricamız olsun kralcılarımızdan mesaj gönderirken isminizi, bulunduğunuz şehri ve ülkeyi yazmayı unutmuyorsunuz. İyi yayınlar. Tokat Niksar'dan Yalçın, Konya'da beni beklemekte olan canım, sevdiğim, hürmetime aracılığınızla sıradaki şarkı armağan ediyorum diyor. Yine İstanbul'dan gelen bir mesajımız var Elif'ten. Kadirhan Samsun'dan. Seni dinlemekteyim diyor. Nöbet arkadaşım Mustafa ve bize gelsin sıradaki şarkı demiş Mesut. Devam edelim mi? Yayınlar. Çorum'dan Onur, Sivas'ta şu anda seni dinlemekte olan Aliye için bir şarkı istiyorum diyor. Hoş geldin Kadirhan demiş. İyi yayınlar Seydullah Hatay'dan. Özellikle Antalya'da eşim Kader için bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin demiş. İstanbul'dan gelen bir mesajımız var Yılmaz'dan. O da gece mesaisinde olup bizi dinleyen kralcılarımızdan. Hem Yılmaz'a hem mesaide olup çalışıp bizi dinleyen tüm kralcılarımıza da kolaylıklar dileyelim. Devam edeceğiz mesajlarımızla.

Kadirhan abi, iyi geceler, kolay gelsin. Dilek ben, Sakarya Geyve'den eşim Mergün'le seni dinliyoruz demiş. Yine İstanbul'dan, Kartal'dan, Emine'den gelen bir mesajımız var. Almanya'dan Melek, seni dinliyorum Kadirhan. Şu an uçak bekliyorum demiş. Tüm sevdiklerim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Selam gönderelim sevgili kralcımıza. Belkıs, selamlarını ileten kralcılarımızdan. Yine Sivas'tan, Murat Kurt'tan gelen bir mesaj. Balkonda oturmuş, seni dinliyoruz demiş. Benim gibi diyaliz hastalarını armağan ediyorum diyor. Acil şifalar dileyelim. İsmail, Almanya Bielefeld'den sizleri can kulağıyla dinliyorum. Eşime gelsin sıradaki şarkı diyor. Bielefeld'den herkese selamlar olsun diye sonlandırmış mesajını. Bizden de onlara selamlar. Yine gelen mesajlarımızdan Mehmet Akif'ten bir mesajımız var. Şu anda seni Akseki'den dinliyorum Kadirhan diyor. Sıradaki şarkımızı ona da armağan edeceğiz. Hayırlı geceler Kadirhan. Gaziantep'ten Yunus Ulu. Eşim Aliye ile birlikte gecenin bu saatinde sizleri dinliyoruz. Bazı geceler bir şarkı sadece şarkı değildir. İnsanın içinden geçenleri anlatır. Bu gecede bizim için güzel bir şarkı armağan edersen sevinirim. Kral FM'e selam olsun demiş. Bizden de onlara selamlar. Güzel bir şarkımız var. Hem Yunus'a hem eşine armağanımız olsun şarkımız.

0: Yaşam gücümü alırken her gün senden. Olur ya, ecel gelir, göçerim bu alemden. Bir ufak fısıldıyla yeter ki sesle. Sesini o dünyadan duymazsam namerdim. Aşkı bu dört aleme yaymazsam namerdim. Sana kötü bakana duymazsam namerdim.
1: İran'dan, Tebriz'den sevgili Habib'den gelen bir mesajımız var. Merhaba Kadirhan diyor, Konya Seydişehir'den selam göndermiş, tüm sevenlere gelsin demiş Kemal. İstanbul'dan, Dudullu'dan Tanju, Emrah, Mikail ve Raşit'le beraber bizleri dinlemekte. Kocaeli'den Lale, sıradaki şarkı bana da armağan olursa mutlu olurum diyor. Yine İzmir'den, Seferihisar'dan sevgili kralcılarımız şu anda bizleri dinlemekte. Gülser, taksici arkadaşları armağan etmiş, özellikle tüm sevdiklerime ve emniyet mensuplarımıza gelsin diyor. Tekirdağ Çerkezköy'den gelen bir mesajımız var. Gökhan Karadeniz tüm emniyet mensuplarımıza ve askerlerimize selam göndermiş. Kadirhan, Almanya Berlin'den Neşe annemle ve kız kardeşlerimle toplandık, seni dinliyoruz her zamanki gibi. 20-30 yıldan beri hiç bıkmadan buradan sizleri takip ediyoruz kız kardeşlerim. Hürmüz, Sibel, Diner, aynı zamanda Ayhan, gelinim Nurcan'a selam gönderiyorum diyor. Yine Gurbet'ten, Viyana'dan, Engin'den gelen bir mesajımız var. İyi geceler Kadirhan demiş, Gurbet'ten dönüş yolunda olanlara, Kral FM dinleyicilerine diyor. Devam edeceğiz mesajlarımıza. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı.

0: İyi geceler Kadir Han, kızım Ayşe ve kardeşim Mehtap'la seni dinliyoruz. Şarkı Ozan'a, Okan'a, Fatma'ya ve Onur'a gelsin demiş. Emine'den gelen bir mesaj. Yine Yalçın, şu anda seni dinliyorum. İyi geceler Kadir Han demiş. Hayırlı geceler, kolay gelsin Kadir Han. Ben Çağlar, Londra'dan Türkiye'ye yolculuğumda yanımda olduğunuz için teşekkür ederim demiş. Tüm sevgide kavuşamayanlara gelsin diyor. Çağlar'a selam gönderelim. Yolda olan tüm kralcılarımıza da hayırlı yolculuklar diliyoruz. Yine gurbetten gelen bir mesajımız var. Almanya'dan selam göndermiş sevgili kralcımız, isim belirtmemiş. Huriye'den gelen bir mesaj, Fransa'dan bizleri dinlemekte. Kadir Han seni dinliyoruz demiş. Sıradaki şarkıyı bana da armağan edersen mutlu olurum diyor. Azerbaycan'dan selamlar. İksun'dan gelen bir mesaj. Bizden de ona selam olsun. Devam edeceğiz mesajlarımızla. Öncesinde Müslüm Gürses, Alemin Kralı'nda.
1: Umurumda değil yaşamak, ölmek. Canımdan geçerim, senden vazgeçme. Umurumda değil yaşamak, ölmek. Canımdan geçerim, senden vazgeçme. Olur bu aşkı bir anda silmek. Canımdan geçerim.

Artık bundan sonra sensiz olamam. Kendime başka bir dünya kuramam. Mümkün değil benim sensiz yaşamam. Canımdan geçerim.

0: Merhaba Kadirhan, uzun yıllardır dinlerim programını ama ilk defa yazıyorum. Sıradaki şarkıyı Viyana'daki aileme ve Kral FM dinleyicilerine armağan edersen sevinirim demiş. Beyza Ersen'den, Almanya'dan gelen bir mesaj. Selam gönderelim sevgili kralcımıza. Yine gurbetten Saf Huriye şu anda bizleri Fransa'da Lyon'da dinlemekte. Polis olarak çalıştığını belirtmiş. Gece nöbetinde seni dinliyorum diyor. Kolaylıklar dileyelim. Evet Kadir Han, rica etsem benim için de bir şarkı armağan edersen sevinirim diyor. Kocaeli'den Yeşil. Almanya, Bisburg'dan Serhan'dan gelen bir mesajımız var. Yanımdaki arkadaşım Sunay ve Bulgaristan'da olan ailemi selamlıyorum diyor. Merhaba Kadirhan, Ankara'dan İbrahim, gece vardiyasında yolculuğa sizlerle devam ediyorum. Tüm emniyet mensuplarımıza gelsin diyor. Polis İbrahim'e de, görev başında bizleri dinleyen tüm emniyet mensuplarımıza da selam olsun. Aynı zamanda kolaylıklar dileyelim. Kadirhan iyi geceler, Osmaniye'den Hatim'e yayın akışınız çok güzel demiş, sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime ve sevenlerime armağan ediyorum demiş, sevgili kralcımız güzel şeyler de yazmış, eksik olmasın, selam olsun sevgili Hatim'e de. Yine Ankara'dan, Keçiören'den, Elif'ten gelen bir mesajımız var, o da gece mesaisinde olduğunu belirtiyor. İzmir'den Gökçe ve Gözde, selamlar Kadirhan abi. Tüm arkadaşlarımıza gelsin sıradaki şarkı diyor. Güzel bir şarkımız var. Cengiz Kurtoğlu'ndan seçtim. Sonrasında buradayız.
1: Kadirhan İlaç gibi radyo.

0: Selamlar Kadirhan, iyi yayınlar. Uzun zamandır dinliyorum ama ilk defa mesaj gönderiyorum demiş. İstanbul Beylikdüzü'nden Esin'den gelen bir mesaj. Yine Almanya Köln'den Kadirhan, sıradaki şarkıyı Kadir'den Aybüke'ye armağan edersen mutlu oluruz demiş sevgili kralcımız. Evet, devam edelim. Kadirhan, iyi geceler. Kütahya Tavşanlı'dan Selda, kızımla oturduk seni dinliyoruz. Özellikle canımdan çok sevdiğim Vildan'ıma ve Süleyman'ıma gelsin sıradaki şarkı demiş Selda. Güzel bir şarkımız var unutulmayanlarda. Onlara da şarkımız, armağanımız olsun.
1: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.

0: Evet, bu gece de geliyoruz bir beraberliğimizin daha sonuna. Vedamızı yapacağız ama vedamızdan önce gelen mesajlarımız var. Sevgili kralcımız Ümit Bilen'den gelen bir mesaj. İstanbul Esenyurt'tan Ümit, Eşi Larin'e sıradaki şarkı armağan ediyor. İstanbul Silivri'den Ayşe, selam gönderen kralcılarımızdan. Evet, gece mesaisinde olan, yollarda olan, gurbette olan tüm kralcılarımıza selamlarımızı iletelim. Nasip olursa pazar gündüz saat 13'te tekrar beraber olmak üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.